gün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin? Ha sevgiden konuşuyorduk. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti. Yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim haddine mi be ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş. Ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olması yüreğimde. Benim olmasını isterdim. Kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağın.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun, onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Αφετίνη δεν είναι εμάς. Ορίστε.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum.

Son bir şarkı, son defa çal benim için. Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat 12:05 geçiyordu. Son defa çal benim için. Demek her şey bu kız için ha.

0: Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsan bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni, durduramıyorum. Neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey. Kötü bir aşk. Seni sevmeyi duydum.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan, merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba, artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be, vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan, merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım.

gitmeyeyim şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Melek. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü halam. İyi kalpli amcaları birer birer dudalar, yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzun.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzü

korktum, güldüm kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı.

0: İzmir. Süleyman karabıyıklı bir işçidir ve bu karabıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Ne kadar zalim esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman, ulan bu bahtı kapalı kentte yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan, sonra da beğenirler simidin en hasosunu, umutları Cevahir'i. Anlatır işçi baba Süleyman iş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar günü kara bıyıklı işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini bedavadan. Ve birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı bir oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman, canına, can parçana bir oyuncak araba alamayacaksan eğer, yuh olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri Cevahir'in gözlerindeki umurda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba. Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çökse üstüne, hayıfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz parasına, Cevahir'in o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la Cevahir'i dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi Süleyman, usta, usta şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalımın ışıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu Cevahir'in çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir Süleyman'a bakar adam bir arabaya. Çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ artığı, bir tufan sonrası perişanlığı, döner kapıya çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir kırmızı arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabı bulutlar daha. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya Cevahir, başlar bulutlar ağlamaya. Yanar yerin yedi arzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya. Ulan İstanbul yanar içinde Süleyman'ın. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba. Martıları gösterir Süleyman, bak ne güzel uçuyor Cevahir, martılar havada. Boşver kırmızı arabayı, baksana martılara. Bakmaz martılara Cevahir, bakar yangın gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur, küçük yüreğinde yer çoktur. Takılır gözleri martılara, gözünden sel olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider Cevahir kırmızı arabayı, unutur gider, dalar gözleri martılara. Cevahir unutur unutmasına ya, kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman, ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursağına, bütün ömrü boyunca. İşte bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman acısı değmiştir.
1: Burası

kıymetlere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar, kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır usta. Yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum usta, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun. Uyandır uykusundan, tut yüreğimden ustan, tut, tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda. Göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet, ustam sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşıklar. Nakış nakış, körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.

been all you. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Vefasız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok,

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin et.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için...

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hocaahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hocaahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.
0: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da.

Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hocaahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264

Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, hırna mı gitti kardeş, zoruna?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sos Döner, İzmir Buca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sos Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sos Döner. İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sen?

Yaptım. Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz.

0: tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Türkiye'nin hızla büyüyen franchise markası Red Sauce Döner, İzmir Buca Hocaahmet Yesevi Caddesi numara 141A'da açıldı. Sipariş numarası 0501 633 35 35. 0501 633 35 35. Red Sauce Döner, inanılmaz lezzetleriyle göz dolduran kampanyalarını tanıtmak için tüm Bucalıları işletmesine misafir olarak bekliyor. Bu lezzeti denemeyen çok şey kaybeder. Soslu dönerin efendisi Red Sauce Döner. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın startını vereceğiz. Sonrasında SMS mesajlarınızı bir miktar paylaşacağım. Saat 8'e kadar, sonrasında çok kalabalık bir şekilde kayıt mesajlarımızın bir kısmını, 1/3'ünü bir saat paylaşacağım. Saat 9'a kadar, sonrasında Allah nasip ederse WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacak kardeşiniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın startını verdik. Hemen SMS mesajlarımızı saat 8'e kadar paylaşabildiğimizi paylaşacağız. Hemen sonrasında kayıt mesajlarımız. Kardeşlerim, mesajı olan kardeşlerim, mesaj gönderen kardeşlerim, 8'den hemen itibaren takipte kalın. Çünkü birçok kardeşim mesajlarını kayıt mesajı olarak yaptım. Yeni gelenler, eski az yoluyla okuduklarımız, onların da bir kısmını kayıt yaptım. Haberiniz olsun. İlk etapta duyamazsanız ikinci etapta vardır, üçüncü etapta vardır. Bilginiz olsun kardeşlerim. Çünkü üçe böleceğim. Bir kısım paylaşacağım. Haberiniz olsun. Evet, günün ilk mesajıyla Şakran'da yatan Doğukan Doğan'a selamlar. Bir gün yeniden kavuşabilmek dileği ile iki gözünden sana kibarya vazgeçmem. Herkese selam, sana hasret. T3B18 Aslan Kocam Burak Demirel radyo başına. Adamım, seni çok seviyorum, çok özledim seni. Çarşamba günü sabırsızlıkla bekliyorum, hep yanındayım. Öncelikle Efe Güldüz ve akabinde tüm kader mahkumlarına selamünaleyküm. Ben Emirhan Güldüz Aslan kardeşim, can parçam. Her daim arkanda ve yanındayız. Allah'ın aslanı, seni beklemekle yollarını gözlemekteyiz. Senin yanında kimin olduğuna bakmayacak bir delikanlı. Tek başına bir ordusun ama yanında ve arkanda her daim bir abim ve kardeşin. Allah yardımcın olsun, sabrın umudun olsun seni ve tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Ali Kınlık yalnız değilsin, armağan olsun, Allah'a emanet ol aslan kardeş. B9 koğuşuna yatan kardeşim İdal Tufan'a, can kardeşlerin Nesibe Erkeş Fulya Bulut'a selamlar. Mektubumu okudun mu? Hafta sonu Çeşme'ye gideceğim. Annemleri ara, merak ediyorlar. Gece şarkı pozi yapar mısın gibi, lütfen aklım sende kalmasın. Başta Efe Güldüz, akabinde Hasan Pekçük ve tüm kader mahkumlarına selam olsun aslan kardeşim Efe Güldüz. Aslı nazını, Kerem sazını, mahşer gününü unutur. Biz seni unutmayız. Sen de unutma ki her daim yanında olan kardeşin var. Yatacak yerim yok, atacak kendimi yanına. Seni beklemek ve yollarını gözlemekteyiz. Önce Allah, sonra aslanlar gibi olduğun için seni sana emanet ediyorum. Görmeye değil almaya geleceğim seni can dostum. Bu kıymetli kardeşime azar birbirinden felek armağan olsun. Ben Batın Şimşek, başta Efe Güldüz, akabinde Hasan Pekçük ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim Efe Güldüz, aslı nazını, Kerem sazını, mahşer gününü unutur. Biz seni unutmayız. Sen de unutma ki her daim yanında olan kardeşin var. Yatacak yerim yok, atacağım kendimi yanına. Seni beklemek ve yollarını gözlemekteyiz. Önce Allah'a, sonra aslanlar gibi olduğun için seni sana emanet ediyorum. Görmeye değil almaya geleceğiz seni can dostum. Bu kıymetli kardeşime azar birbirinden felek armağan olsun. Murat abi selamlar, ben minik Yiğitcan Boz. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. T3A5 koğuşuna yatmakta olan bütün abilerime, dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle onlara özlem, özdil, oy dağlar şarkısını armağan ediyorum. Murat abi iyi akşamlar. T3A13'te yatan canım eşim Barış Ercan bir tanem. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz, bizi düşünme. Seni çok özledik, sadece pazartesi geliyoruz yanına, bir an önce gelsin de yanında olalım, ömrüm seni çok seviyorum, dikkat et oralarda, bizi merak etme, iyiyiz biz, sen iyi ol, biz daha da iyi oluruz elbet, bir gün alacağım seni oradan, asla unutma bunu, iki gözüm aslan karın her zaman arkanda, her ne olursa olsun Allah'a emanet ol, ömrüm Erdal Güney, saklımdasın şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Büşra Gümüştekin, Şakran Kapalı Cezaevi C11'de yatan kardeşim Maraklı'ya demek istiyorum ki sen benim ilk evladım, gözümün nurusun. Yaşadıkların ve yaşadıklarımız kolay değil ama unutma ki biz çok güçlü bir aileyiz. Her zaman birlikteyiz, her şeyin üstesinden geleceğiz, sonra da dönüp güleceğiz seni. Gerçekten çok çok seviyorum ablacığım. Ben B11'den Bahar Dündar, T4'de yatan kocam İbrahim Dündar. İbom, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Arabada söylediğin şarkılar aklımdan çıkmıyor. Canım kocam, aslan kocam benim. Canını sıkma, biz gene kavuşacağız. Evimizi, düzenimizi kuracağız. Seni çok seviyorum İbom, canını sıkma, kendine de iyi bak. Müslüm Gürses, o sevgi sensin şarkısı benden sana gelsin. İbom, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben T2'den Uğur Albay, T4B16 koğuşundan Mehmet Albay radyo başına. Abim Mehmet Albay oradadır. Senden ricam, cezaevi şartları. elinden gelen tüm imkanları yaparsanız sevinirim. İlgin için teşekkürler. Mehmet Albay, Tarkan, Polat, Yaşar, Ördekoğlu ve B16 koğuşuna selam olsun. Ayrıca kadın kapalı C15'li yatan Özgürlük Çiçeğime de selam olsun. Yıkı kemerli Uğur Albay. Ben Nil Dukkulak Şakranti 2-15'te yatmakta olan Ümit Şahin'e mesajım var. Canımın içi iyisindir inşallah. Dakikam bittiği için buradan duy istedim. Ben seni çok seviyorum. Ümidim. Göz görmezse gönül unutur dediler. Gülüşün yüzün aklımdan bir an olsun çıkmadı. Sonsuz sevdam. İnşallah duyarsın. Kibariye'den sevenler için şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Murat abim. Cezaevinde olan sevgilim Barış Korkmaz C16T1 Şakran'da yatıyor. Erdal Güneş saklımda sen şarkısını çalar mısınız? Benden ona gelsin. Onu çok seviyorum. Murat abi hemen kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan kocam Oğuzcan Yılmaz aşkım. Bugün seni gördüm, belki bana dünyaları verseler bu kadar mutlu olmazdım. Biliyorum elbet bir gün bu hasret bitecek. Seni özlemle bekliyorum aslan kocam. Şakran T1C 15 koğuşunun adaletini sağlayan başta Baran Eroğlu ve Fırat Yakut'a, canım kardeşim Osman Şahin'e, dostları Gedizli, Lolo, Samet ve Mustafa Doğan Aktaş'a selam olsun. Onlar için Derya Bedavacı'dan ama geçecek şarkısı armağan olsun. Osman sabret kardeşim, güzel günler yakında, gönlünü ferah tut, her şey güzel olacak kardeşim. Ben Aliye kadın kapalı cezaevi C6 koğuşuna yatan değerli Dilo Reis'e, yanında kardeşlik yapan Ecem Nur Esen'e selam olsun. Ali Kanık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Şakran bir nolu B6 koğuşuna yatan Mahmut Kaya Alp, dostum biraz daha sabır, bugünler geçecek, bu duruşma olmadı, Haziran 5 seni oradan alacağız Allah'ın izniyle, canını hiç sıkma, sen aslan gibisin. Bütün B6'da yatan dostlarına da selam olsun. Nuri Mert Bombay. Ben Mehmet kardeş, sıradaki şarkı T1 B16 koğuşuna atan yeğenim Diyar, kardeş olmak üzere bütün B16'ya armağan olsun. Görüşünde orada olacağız, kendine iyi bak, arkadaşlara da selamlar. Murat abi ben Çiğli Güzeltepe'den Seyit Ali Özdemir, buradan Şakran T2 A1 koğuşuna bulunan kardeşim Atakan Koçak ve Atakan Lüder'e selamlarımı iletir. Gece bir söz bırakmak isterim. Cepheli duvarlarla örülü kalbimizle hala direniyoruz. Hançerler dizli sırtımızda, hala savaşıyoruz. Özgür günler, görüşmek üzere. Murat abi T4 A2 koğuşuna bulunan yakışıklı oğlum Bora Şimşek radyo başına. Yakışıklı oğlum nasılsın? İyisindir inşallah. Gözlerinden öpüyorum aslanım. Umut inancın kardeşidir. İnancını kaybetmediğin sürece umut hep senin yanındadır. Allah'a emanet ol, özlenen beklenensin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Tepecik Tenekeli'den Yüco Gattar. Kadın kapalı B6'da yatan canım anneciğim nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, babam da çok iyi. Tek sıkıntımız sensin, seni çok özledik. Az daha sabret canım annem benim. Gözümü açtığımda tanıdığım ilk aşkımdır sensin. Son aşkım da, bunu unutma. Senin aslan gibi oğlum var aşkım. Uygar Doğan'a gitme sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nefes Nur Zorlu. Aleyküm selam kardeşim benim. İyi yayınlar diliyorum. Lütfen radyo başına Şakran C4'te yatmakta olan kardeşim Mert Ali Ersarı radyo başına. Kardeşim en kısa sürede seni yanımızda görmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ailenle iletişimdeyim. Her zaman önünde arkandayım. Canımın parçası aslan kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Aklın bizde kalmasın abam. Ben T1 A13 Eski Çamlıklı Fatih Boran, A14 koşun olan dostum Tito yani Sinan Önen, ben A13'e verdiler. Kral Osman Temel'in de sana çok selamları var. Tüm koşa selam ederim. Sizleri seven Eski Çamlıklı Fatih Boran. Firuze ben, T3C8'e yatan eşim Gökhan Karaduman radyo başına. İçimde canımda çok sıkın, yazacak senden başka kimseyi bulamadım yine. Ama bu sefer tek ulaşım kanalımız burası. Kara duman heba olan 9 senenin ardından kırılacak bir kalbim kalmadı. Heba edeceğim yıllarımda. Büyüdük çünkü. Her şeye rağmen seni seviyorum. Lütfen düzel artık Yıldız Sil ve Unutamazsın şarkısı da bu gece hem de sana armağan olsun. Ben Hilal Sönmez, T3C8 koğuşuna atan Gökhan Kara duman radyo başına. Aslan abim öncelikle seni çok seviyoruz. Senin karın seni aslan gibi bekliyor ve her zaman arkanda, onu üzme. Biz her zaman senin yanındayız. Arkandaysan de kardeşimin yanındayım. Gözün arkada kalmasın, sana Müslüm Gürses'ten Sen de Kalmış şarkısını armağan ediyoruz. Murat abi ben T1C 18 koğuşundan tahliye olan Erkan Göymen, başta büyüklerim Mehmet Aktaş, Mehmet Küreken, Beşir Acar, köylü Mesut Hasan Soğan abime selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Ben T1'e 13 koğuştan eski Çamlıklı Fatih Boran, C4'te olan dostum Samet Özdemir, Cano beni A13'e verdiler. Emir'le beraberim, sıkıntı yok. B12'de olan abim Mehmet Akgül, yani Külli Kurtuluş Şakarlı, A3'te olan Ahmet Can Alan'a selam olsun. Sizleri seven eski Çamlıklı Fatih Boran. Ben Bayraklı'dan Maviş, değerli abim Utku Varşal'a, değerli dostlarım Feyzullah Oral, Yunus Emre Kaya'ya, Talarado'dan Deniz Kızı şarkısı armağan ediyorum. Esen kalın kardeşiniz Bayraklı'dan Maviş. Ben B10'da yatmakta olan Mine Doğan, bu dört duvar arasında bana yarenlik eden dostlarım başta Turuncum Özge Yantır olmak üzere Duygu Değer, Özlem Yüksekdağ, Sıla Gül Küçük, dostlarıma gece bir söz bırakmak isterim. Ödetmediğin her bedel yüreğinden silinmeyen bir yara izidir. İyi yayınlar diliyorum Murat abim, sağ olun kardeşlerim. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, benim için çok değerli olan aslan abim Halil Karagöz. Abi doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Rabbim bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Fırat Korkmaz. Ben T1B18'den eski İzmirli Ozan Yazar, benim için çok değerli olan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Doğan Baydur, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram Mustafa Evcil, A7 yatmakta olan aslan kardeşim Özcan Yazar, sizi seven devi yani Özcan Ozan Yazar. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, benim için çok değerli olan aslan abim Halil Karagöz, abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, Rabbim bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Fırat Korkmaz. Ben B10'da yatmakta olan Mine Doğan, buradan T2C7'de yatmakta olan aslan sevgilim Ali Dere selam ederim ve söylemek istediğim, sen geldin mevsimler 4'ten fazla olduğunu öğrendim. Günleri saatleri saymayı öğrendim, ellerini tutabilmek için seni çok seviyorum. Aslan kocam, aslanıma sıladan yan benim de armağan olsun. Yine girelim. Birkaç mesajımızı daha okuyalım. Buradan tüm kader mahkumlarına Rabbim herkesi sevdiklerine kavuştursun. Tez zamanda abilerime, kardeşlerime selam olsun. Bugün görüşe geldik abi. Saatleri yanlış söylemişler. Bugün geldik oraya. Seni soranların selamları var. Bu arada doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda suçsuz olduğun ortaya çıkacak. Kader mahkumu Mustafa Cerit Onur Akın'dan inadına şarkısı armağan olsun. Kardeşin Soner. Murat abi ben B7 koğuşuna yatan Gülden Koyuncu, oda arkadaşlarım Cevriye Nesivar, Mehtap İrem, Aydın Yonca Akan ve Fatoş Aytar, gece bir söz bırakmak istiyoruz. İmkansıza zar atmış insanlarız, ihtimallere işimiz olmaz. Şarkı olarak da Ebru Gündeş'ten Ben Ne Yangınlar Gördüm şarkısı armağan olsun. Ben Ceyhun Batur, eşim Gamze Batur radyo başına. Sultanım, canım karım, ben dünyanın en şanslı adamıyım çünkü senin gibi bir kadına sahibim. Gözünden akacak yaşa dünyayı yakarım. İyi ki varsın. Beni yıkamazlar. Daha gelmedi, haberin olsun. Seni çok seviyorum. Kocan Ceyhun Batur. T2A19 koştan Serdar Koyuncu abi, doğum günün kutlu olsun. Rabbim yeni yaşında ne dileğin varsa onu versin. Diğer doğum gününde ailenle geçirmen dileğiyle, Allah'a emanet ol. Ben Erdinç Ballıkaya. Murat abi Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Osmaniye'den Duygu Ermin. Kadın kapalı A5 koğuşuna bulunan arkadaşım Rukiye Savaş'ın duyunca cezaevinde olduğunu çok üzüldüm. Sıkma canını, bu mahkemede çıkacaksın inşallah. Seninle konuşmak iyi geliyor bana. Kardeşim sürekli adı dilimden düşmeyen Şehriban Fidan'a.

selam olsun. Teşekkür ettiğimizi ilet, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Canlar. Ben candan yürekten seven ilk dur. Şakran kadın kapalı cezaevi. C16 koğuşunda bulunan canım ablam Şirvan Ersöz. Kavuşmamıza son 9 gün sayılı gün, çabuk geçer. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle şarkı maralım. Şimdilik buraya bir gülümüzü bırakalım. Bir şarkı bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Saat 9'a kadar, 9'dan sonra da vakit kaybetmeden WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslan dayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Pala dayı, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan Oğlu, Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran, Karahan, Görkem, Akgüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Kocapınar, Veysi, Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, İsmail, Şahin, Ali, Düzdek, Taha, Özkaya, bu derlere bin selam ederim. Ve aslan dayım Ömer Çöreğin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı aslan aya kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Devran Kara. Burada kader birliği yaptım bak kardeşlerim. Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, Görkem, Akgül, Taha, Özkaya, Çağdaş, Hep, Bektaşoğlu, Atakan, Ecellioğlu, Veysi, Şimşek. Bu derlere bin selam olsun. Uygar Doğanay'dan vuracaklar biliyorum. Bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Vesselam.
2: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A4 koçtan Yeşil Yurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in yıldızı Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den Bircan Kalındamara. Ben 4 nolu A4 koğuşundan Yeşil Yurtlu Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı, Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eski Çamlık'tan Öcü, Özgür Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşil Yurtlu Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B12'den Gültepe'li Sercan Merdenekli. Aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem Meto, Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efrahim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert As, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B12'den maşallah tez korkmaz. Aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş, onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat Adıgüzel, Adem Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batıhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil tez korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun tez korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derdisi Filiz Özyaşin, insanları tanımak için bütün içtenliğini ver ama sevgini değil, çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın.

selamünaleyküm Murat abi. Benden hemen B15 koğuştan Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere değerli amcam Fuat Yüce, dayım Yıldırım Sütçü, Fatih Fırat Özışık, Murat Ferhat Şahin Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Devran, Yüksek Gürcan Akça, Abdullah Yenince, Mehmet Demir, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Sait Sayım, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Emir Kızılay, Aytaç Ulu Aç, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin ve kadın kapalı da yatmakta olan iki gözüm Buket Polat, Burçin Çolak, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı, abim Azat Özışık ve bu tüm derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Zekican Palı. Aleyküm selam Zekican kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere amcam Fuat Yüce, dayımız Yıldırım Sütçü, Yasin Yurt Yapan, Tahsin Vardar, Murat ve Ferhat Şahin kardeşler, Muhammed Yılmaz, Şenol Tanha, Kamil Çatalar, Osman Barış, dostlarım Polat Denerli ve Sadık Dönmez, Okan Erbaş, Berat Balta, Hatip Önkol, Selami Arman ve kadın kapalıda yatmakta olan Buket Polat ve Burçin Çolak, bu derlere selam eder. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı, kıymetli abim Azat Özışık ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Okan Erbaş. Aleykümselam Okan kardeşim. Kıymetli abim Azat Özışık başta olmak üzere ve abim nazarında kıymetli olan Mehmet Fatih ve Fırat Özışık, Güney Yılmaz Sak, Mert Eko, Kahraman Mazlum Aykut, Ogün Özdemir, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Sinan Da, Emre ve Tufan Sürget, Ersan Kır, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Resul Yıldız, Nuri ve Mehmet Ersarı, Fırat Çenek, Ezgin Oğuz, Doğukan Aksoy, Seyitan Bozbey, Sertaş Dalkır, bu kıymetlerime abim Azat Özışık nazarında selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta değerli abim Azat Özışık olmak üzere dayım Yıldırım Sütçü, Fuat Amcan, Yasin Yurt Yapan, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Taşkın Ereftoz, Şahçıyan Kurt, Güney Sak, Halil Üzzek, Ertan Nayman, Apo İlboğa, Şehmus Akgün, Cüneyt Çetin, Resul Yıldız, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Doktor Zeki Kaya, Sinan Dağ ve Ezgin Oğuz. Bu kıymetli abi dostlara ve abim Azat Özışık Ahmet Kaya'dan Yar Berke türküsü, Muhammed Yılmaz'dan armağan olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sana

0: koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo, İlbo, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Ben T4 Haki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halefim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halefim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam, kralım, babam Mümin Doğan, liderim Can abim, Emrah Doğan, abim, reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım, gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya, Kirvem yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş, Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, Façalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 Koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 Koğuşu'ndan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta aslandayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytoy Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık Minik, Ali Ören, Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslanlar Aslanı dedem Halil Evren, iki gözüm Ayhan Enes Menemen, C6'da yatmakta olan Hasan yardımcı dostuma, son olarak T1A13 koğuşunda olan iki gözüm Hasan Pehlivan'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı, başta aslandayım. Umut Tür, değerli büyüğüm Hüseyin Kürgen, akabinde
Alsancak'tan Ercan Artan, Aslan abilerim, Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim, Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezen, Ercan Artan, Aytu Gülenç, Şeytan Hüseyin Aras, Onur Aydan, Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, Aslan dedem, Halil Evren, Derli dostum, Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a bin selam olsun. Zınlanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuz'un oğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür, derdim Melih Kürgen, Aslan abilerim Özgür dayının baykuşları Görkem Şambal, Haklı Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin Aras, Aytu Gülenç, Yusuf Gürtan, buradan Yanık Enes. Akabinde Ercan Artan, Dalgalı Deniz'de bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun.

Ben T4 Aikido'nlar koşulan Emre Ateş, benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido'lar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, değerlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özel, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido'lar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbi 6 koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.

0: Aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağımı der. Kimse aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadden Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağımı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağımı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Reste Nurullah Akın Yusuf Ezirkan Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Törnağımı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Törnağımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz Azat Başba Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayan Kadir Törnağımı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız aleykümselam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Bakide. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsah Tolga Cem Ayna Fatih Tomurcuk kıymetli abilerim Serdar Durmuş Cevdet Barışcan Yusuf Ezirkan Nurullah Akın Tolga Resne tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A12 Koğuş'tan Doğan Kurt namı der Nijya aleykümselam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde Ünal Ak Yıldız Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsah. Cevat Çarka ben Doğan Kurt yani Nijya ve de değerli ailem Ruhat ve Kadir Üstünda Gencay. Üstünda Murat abi can dostuma Ruhat Üstünda'nın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstünda. Bir parça armağan olsun Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun Ahmet Kaya'da. Dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Aküm. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın değerleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümin Can Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşunan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Osman kardeşim, koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.

sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuştan yatan Yiğitcan Akgün, aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere. Sertaş Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzeni Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi ve bu derdi dostlara selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin, Gezek, Sertaç, Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evren. Bu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka delilim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl, başta sana selam olsun. Ben T1A20 koğuştan Emirhan Dinçer, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer. T2'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer, kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim Satılmış Dinçer, Aksar açıkta olan amcam Çağlayan Dinçer, kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık kadın açıkta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava öğütten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Necati Gülen, aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 koğuşuna bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker, C18'de bulunan Barış Oğlan Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşer, 4-0'da bulunan Yalçın İbru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım Bakidir. Kimse bizim suskunluğumuzu aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Emirhan Dinçer.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler, konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözü Kara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Üslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser, Namı Der, Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizdayı Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum armağan olsun. Serdar 3 kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birdi yaptım derli abilerim Serdar 3 kardeşler, Namı Der, Zeus, Serhat Eser, Namı Der, Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşlerim Murat Demirkıran, Namı Der, Şımarık, Fırat Durmuş Olur, Namı Der, Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim.

Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle nice mutlu ve güzel yıllara seni seven balıkçı Ramo, Derya Bedavacı sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Bakiyep Bektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na. Sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz, değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki hep Bektaşoğlu.

Selamun aleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T4B3 koğuşundan zımba. Azizcan Yatmaz, aleyküm selam Azizcan kardeşim. Koğuşumda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayatar, Rüstem Erdur, Akver Tepecikli, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir Kılıç, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık Altun, Ahmet Altunbaş, Hızlı Meydancı Eser Doğan, Beşir Fidan, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Kuruçaylı Doğan, Bineker Sezer Oyanık ve T4A3 koğuşunda bulunan Paşa kardeşim Beton Şevket Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet, Tari Yusuf İstanbul'a, Tahsin Serdar Çağdaş Hep Bektaş oğlu, Kadir Demir Devran, Yüksek Onur Sara, Namıder Şaşo, Gökhan Sara, Engin Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatmaz. Selamünaleyküm Halo Murat Bingöl. T4B3 koğuşundan zımba Azucan Yatmaz. Farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar Yıldızlı, Muro Dersimli, Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim. Bakide geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var. Değerli abim Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 koğuşundan Sedat Sağlam, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı zımba Azcan Yatmaz ve canımız kanımız Beton Şevket Vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben. Murat Ayata, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Salih Erduraklar, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatmaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet, Tari Baver, Başkan Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım bakidir. Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın.

ve 3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azican Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket vazgeçtim abi kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Savur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozul, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki yani Yiğit Satak. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Başta aslanlar aslanı, reis dostum namı der zımba Azucan Yatbaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket vazgeçtim, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer yani CCT, Rüstem Salih, Erduraklar, Emre Aslan, Mamican Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilki'yi canından eden parlak postudur, insanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşunda yatan Kemal Paşalı Kamil Atak. Aleykümselam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azucan Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket vazgeçtim, Sedat Sağlam, Rüstem, Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçeli Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Namıder, Ciz, Ozan, Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Bakide son olarak geceyi Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice, düşman, gizlice hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Mamican Savcı. Aleykümselam Mamican kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azucan Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed Yenigün, Sinan Yoldaş, Ayhan Eres, ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak Reis Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat kardeşim, benim hemen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Aleykümselam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Derman Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk, Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür. Aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur,
Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaç Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay. Tüm bu canlara selam olsun Azer Bülbül'den. Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Devrangül, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli Rebel, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Evren Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı. Tüm bu canlara selamlarım. Bakidir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan Bahri, Serkan İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna, Kadir Ersu, Bornovalı can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan

babam ve can babam olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKA17'den Muhammed Ali Göl. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu, A17 koğuştan Emrecan sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar, Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygusuz, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu, A17 koğuştan Emrecan sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygusuz, Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A8 İbo Akbaş yani Köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere. Abi dost kardeşlerim Orhan Yacıcan abim, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Bedri, Mehmet Doğan, Feyyaz Azat, Delikanlı Anıl, Gürkan Eren Köse, Yusuf İslam Boğa, Tatü Dayı, Emre Aslan, Önder Oktay Harman ve ismini söyleyemedim tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş yani Köfte, aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu, öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercüment Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der Beton, Engin namı der Şeffaf, Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan can dostum namı der Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koşulan Mert Akdemir. Öncelikle koşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu, Gece Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitmez, Enes Özen, Mir Bey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Can Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım. Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyan.

0: Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim, Ayhan Eres, Tek dostum Efe, Seymen, Hakan Demirtaş, Ali Sartan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, İyi Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, Gece Aslan dostum Efe, Seymen, Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa, zalimin elinden gücünü alma vakti. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı, aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan, canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım ve kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Murat, Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Sait, Sayım, Oktay, Harman, Yusuf, İstanbul, Feyyaz, Pesket, Azat, Delikanlı, Şeyto, Ahmet, Ali, El Muhammed, Atalay, Tan Yıldız, Bornovalı, Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan, hayatımın anlamı eşim Eren Köse, seni çok özledim. Gün geçtikçe özlemin daha da artıyor. Kalbim her an seninle atıyor. Bu zor günleri geride bırakıp yeniden kavuşacağımıza inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan, Erdoğan, Azat Delikanlı, Önder, Eren Sayım, Mustafa, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet, Feyyaz, Pesket, Oktay, Harman, Yusuf, İstanbul, İbrahim Akbaş, Ali, El Muhammed, Bedri, Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki her şeyi değiştiren tek şey güvendir. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sore, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Şaşo Kerem, Mehmet Fatih, Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alpaslan Aldanmaz, Oktay Şaban, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 koğuşundan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sonu. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.

0: Arın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Hemen bir şarkı, bir şarkı sonrası, hemen şu güzel şarkımızı dinleyelim. Şarkımızdan hemen sonra WhatsApp üzerinden gelen mesajları paylaşacağız kardeşlerim.

Evet, bu güzel şarkımızın hemen sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık duyan kardeşlerimiz. Şimdi hemen WhatsApp mesajlarına geçmeden bir kez hatırlatayım. Yarın cumartesi, biliyorsunuz Allah nasip ederse, cumartesi günleri kayıt mesajlarını 7-15 gece paylaşmaya başlıyorum. Haberiniz olsun. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Haberiniz olsun. Hemen bakalım şöyle bir sayfamızı açalım. Evet, hadi bakalım günün ilk mesajıyla. Murat abicim iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı. B11'de Buse Işık. Sağ ol kardeşim benim. Buradaki canlarım Zeynep, Urak, Damla, Ataşal, Tuğçe, Kundakçı, İlayda, Canlı, Yağmur, Şahin, Gülay, Küçük ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bazı insanlar ezberliyorsun. Bazılarının ise hafızanda yeri yok. Dizlerim dizlerini özledi. Benlik bir şey yok. İyi yayınlar diliyorum Murat abicim. Abican T1A11'deki Ulaş taksici radyo başına. Ulaş, mahkeme tarihimiz belli oldu. 14 Temmuz, haberin olsun, suç ortam. Kendine dikkat et. Ayrıca T1C17'deki canım Eray Deniz Oyman. Faksın geldi bugün. Söylediklerin için teşekkür ederim canım. Ama biliyorsun ki yaptığımız hatalardan ders alır, daha iyilerini yaparız. İsimsiz aşkıma da selam söyle, öpüldünüz. Şakran T3, Taylan Ozan denli canım kocam. Bugün ev ilaçlandı, Pars'ta parka gittik. Ati geldi, bir kahve içtik, sana çok selamı var. Yanına gelmek istiyor ama birini silmen gerek sanırım. Seni seviyorum, öptüm çok. Gözün arkada kalmasın artık, dışarıda bir gözün var. Şakran T3, Taylan Ozan denli, kaç yıl geçerse geçsin, kaç devran dönerse dönsün. Sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği adamımsın. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3 Koşna yatan kral abim, Serdal Aykurt abim, Salih abim, herkes bizde, sana çok selamları var. İnanıyoruz imparator gelecek, her şey güzel olacak diyorlar. Sen nerede olursan ol, arkanda kardeşin var. Güzel günler bizim olacak kral abim. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı, sana da selamlar olsun. Murat abi, şartlar Şakran Kadın Kapalı B1 Koşna yatmakta olan kıymetlim canım kızım Hamiyet Küleş, gece bir söz bırakıyorum. Senin pes etmediğimiz sürece zafer zaten bize aittir. Sen bana dünya rızkından verilen en güzel nimetsin canım kızım. Kibariye Gökhan namlı kader kurbanıyım. Şarkısını çalar mısın Murat kardeşim, kızıma armağan olsun. Murat kardeşim, Şakran Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Eyüp Öztanık. Ben seni çok seven ablan Gül, gece bir söz bırakıyorum. Eyüp'üm, gücümüz yerinde oldukça her şeyin üstesinden geliriz. Rabbim bizi kula kul namerde muhtaç etmesin. Bir şarkı bırakıyorum. İbrahim Tatlıses, derdim çoktur, hangisine yanayım, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz bir nolu A14 Koşu'dan Güney ve Yılmazsak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlar Fırat, Coşkun, Engin, Balcı, Celomen, kan kardeşim İbrahim Taşyan, Uğur Çakır, Oğuz Toluk, Fırat Çenek, Ogün Özdemir, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Veli Çelenk, canlara selam olsun elbet. Bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Murat abi iyi akşamlar, ben Fırat Özışık, sağ ol Fırat'ım. Değerli can kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Murat Çampak, Kaşı Beyaz, Burak Okan, Erbaş Zeki Can Pala, Oğuz Beşkaya, Kamuran Kaya, Ali Arap Aslan ve değerlisi Deniz Yeşilda ve bizi tanıyan tüm dostlara, kardeşlerimize selam olsun. Murat abi Kenan Arslan'dan gelir gelir çalarsan sevinirim. Murat abi iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun. Eriştem aradı bugün. Sana çok selamı var. Seni çok ama çok seviyorum. Mektubun ulaşmış, sen söylemişsin. Benim için R baş harfli çocuk için aradı. Elimden bir şey gelirse yapayım diye sağ olasın. Hallettiğimi söyledim. Aslan eniştem her yere yetişmeye çalışıyor. Bense burada sizin çıkmanızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Abim Gökçem ve enişteme Kadir Tosun'a yol ver, dağlar armağan olsun. Murat abim ben Sibel Keskiner, can eniştem TKA16'dan Kadir Tosun aslan eniştem. Allah seni başımızdan eksik etmesin, ayağına taş değmesin. Kardeş kardeşin emanetidir, sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Aslan enişteme sofranı paylaştığın dostlarına selam olsun, özlenen beklenensin. Enişteme Murat Kurşun'dan zor kirvem, zor çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kız kardeşim. Buradan kocam Engin Avşar'a. Gördüğüm yer cennetim, göremediğim yer cehennem. Sen yokken kalp atışın, nefes alışım kıyamadım. Küsemediğim en dik duruşum. Rabbime şükürler olsun. Senin gibi bir kocam var. Ne yıkılır ne sarsılırım evvelallah.
Murat abi yayınlar, Şakran'da kalan Mustafa Turan'a seslenir misin radyo başına? Mustafa Turan'a. Evet, Mustafa Turan kardeşim radyo başına. Mustafa ben ablan, bu mesajı ne zaman yazsam boğazım düğümleniyor. Gözyaşlarım süzülüyor, çok kızgınım çok, ama iki kardeşimin de o kapıdan çıkmasını istiyorum. Benim kız ne teyzesini ne eniştesini gördü. Bu anneler gününde bana gözyaşı hediyesi bıraktınız. Çıktığınızda buna bana ödeyeceksiniz. Ne olur bilmem ama ben iki kişiyi bekliyorum. Araya nifak sokmaya çalışanlara da selam olsun. İki kardeşime de hem kızgınım hem çok seviyorum. Ablan Gülşah Oğuz. Ben Alena Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Sen benim gökyüzüne bakma sebebimsin. Karanlık çöktüğünde bile senin ışığınla yolumu buluyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbimin atışını yanımda hissedebiliyorum. Biz bir bütünüz, bir bütünün iki yarısıyız. Seni çok seviyorum. Ben Alena Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Kalbimdeki yerin o kadar farklı ki, sen benim iyi ki dediğim kişisin. İyi ki sevmişim seni canım eşim. Murat abi yayınlar, Şakran'da kalan Mustafa Turan radyo başına. Mustafa ben ablan, bu mesajı ne zaman yazsam boğazım düğümleniyor. Gözyaşlarım süzülüyor, çok kızgınım çok. Ama iki kardeşimin de o kapıdan çıkmasını istiyorum. Benim kızım ne teyzesini ne eniştesini gördü. Bu anneler gününde bana gözyaşı hediyesi bıraktınız. Çıktığınızda bunun bana ödeyeceksiniz. Ne olur bilmem ama ben iki kişiyi bekliyorum. Araya nifak sokmaya çalışanlara da selam olsun. İki kardeşime hem kızgınım hem de çok seviyorum. Ablan Gülşah Oğuz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ömrüm her şeyim. Bak bana mektup at, benim beynimi yakıyorsun. Herkes gelip geçici, sen kalıcısın. Kalbimin köşesi ömürlük sevdam. Hadi beni üzme patlak gözlü Ceylan'ım. Özgür Kaplan hani benim dostlarım nerede? Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım çiçeğim benim güzel gözlüm. Senin patlak gözlerine canımı feda ederim. Ruhumla seviyorum seni. Orada sıkılma. Yine bir araya geleceğiz Ceylan. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle. Seni öptüm. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz. Kendini sıkma, evdeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. İsmet Deveci abim. Perşembe günü geleceğim sana. Şengül abi sana telefon kağıdı çıkardık. Perşembe günü teslim edeceğiz. Seni seven kardeşin Gülten Karagöz. Kurt bu kışı geçir ama yedi ayazı unutmaz. Gülşah Sar annem sana da selam olsun. Sen de az sabır annem, iki gözüm özüm. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim bugün gördüm yüzünü. Ne kadar kendimi ifade edebildim bilmiyorum ama çok özledim seni. Hasretin ağır basmaya başladı. Çıkıp sana gelesim var. Sana çok ihtiyacım var. Hep bir mucize içerisinde bekliyorum seni. Aniden çıkıp gelsen de şu yüzüm gülse, seni çok seviyorum yemin ederim. Seni çok seviyorum kocam. Her şeyim savaşım. Savaş Aktaş, hayatımın en güzel kararı her anımda seninle olmayı seçmekti. Seninle kurduğumuz bu dünya, paylaştığımız her kahkaha ve zorluklara karşı birlikte duruşumuz benim en büyük gücüm. Yanımda olduğun, hayatın güzelleştirdiğin ve bana her zaman huzur verdiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki yol arkadaşım, iyi ki eşimsin Savaş Aktaş. T4A14 koğuşuna bulunan Halil Duman, kocam. Gözlerin cezaevi olsaydı girmek için her türlü suçu işlerdim. Daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek. Seni çok seviyorum. T4A14 koğuşuna bulunan Halil Duman, canımın içi kalbim adam. Seni hiçbir gece benden aldılar ama bir sabah güneşiyle yeniden kavuşacağız. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır sevdiğim. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, hayatım evdeyiz iyiyiz, bir sorun yok, seni çok özledim, seni yanımda istiyorum artık Mert'om, aramadın da dakika yok biliyorum ama işte seni görmek istiyorum, ne yapayım, kendine iyi bak sevgilim, seni her şeyden çok seviyorum adamım, Allah'a emanet ol ömrüm. İyi yayınlar, ben Müjgan, kadın kapalı B10'daki prensesim Damla Çakmak kardeşim. Bazı ayrılıklar zamansızdır, bazı vedalar hiç tamamlanamaz. İçinde hep bir boşluk vardır. Ne kadar alışmış olsan da içinin bir köşesi hep sızlar. Çünkü özlem hiç geçmez. Bir fotoğraf, bir şarkı, bir rüzgar, bazen küçük bir anı bile yetiyor kalbindeki eksikliği uyandırmaya. Sen benim baktığım yerde olmasan bile gözümün daldığı her yerdesin. Güllü'den üzülme prensesime armağan olsun. Merhaba Murat Bey, ben B10 koğuşundan Damla Çakmak. Merhaba Damla.
Derlerin Beyza Özkan, Yersu Gökçe Tosun, Zeynep Usturan, Selin Aktaş, duvarlar ne kadar kalın olursa olsun gökyüzünün kapatılmayan bir maviliği vardır. Onun adı da umuttur. Bizim umudumuz her zaman var. Murat Bey, Kurtuluş Kuş Manolya bizim için çalar mısınız? Koca dağıma yanımda olmadığın zaman bile gölgenin iki adım arkamda olacağını bildiğim o adam. Seni seviyorum. Yolun sonunu bilmiyorum ama seninle yürümek istiyorum. Hikayemizi yolda yazarız. Sen elimi bırakma. Yeter. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, ben sandım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbime bir can daha emanet etmiş. Daha ne isterim ki ben, Rabbim seni var etmiş. Bir de kalkmış bana yar etmiş. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kurtuluş Çakarlı. T1A10 koğuşun radyo başına. Değerli dostum Kadir Hasateş, mektubunu aldım. Teşekkür ederim. Yanına bir kardeşim geldi. Ulaş Tekmanlı ve Sezgin Alak. İkisi de öz kardeşimdir ve sana emanettir. Senin emanetin de başım gözüm üstüne. Tüm koğuşa selamlar, sevgilerimle Kurtuluş Şakarlı. Kurtuluş kardeşim, selamını aldım. Aleyküm selam, sağ olasın. Sizlere de sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A8'den Karşıyakalı Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Bir hayal gibi girdin hayatıma, gerçek olduğun en derin duygularıma. Şimdi tek dileğim, tek duam var, kavuşup kaybolmak o gözlerde bir bahar. Kalbin sana yazılmış silinmez iz gibi. Sensiz yarınlarım eksik tamamlanmaz gibi Fınar'ım. Murat abi ben T1A8'den Karşıyakalı Hasan. Kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Kamil abimin derlisi Canan ablama sesleniyorum. Abla mahkemen atmış, çok üzüldük. Bugün değil, yarın değil ama elbet bir gün. Selam Murat abim, Şakran T4'te yatmakta olan sevgili kocam Emircan Aydın. Aleykümselam kız kardeşim. Akşam beni ara, göreyim seni bir dakikada olsa. Özledim sevgilim. Üstümdeki binlerce yük arasından sadece senin yokluğun ağır gelir. Yalnızlığa verdim en büyük savaş sensin. Kurban oldum Emir'im. Seni çok özledik. Çok da seviyoruz kızımızla. Allah'a emanet olan ver Yılmaz icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A14'ten Cengiz Hanlı Emircan Zılam Aydın. Aleykümselam Emircan kardeşim. Başta abim Mert Ceyhan olmak üzere Bilal Yıldırım, öz kardeşim Vural Üstün, Halil Duman, Veli Deveci, Ömer Canter, Batuhan Kılıç ve farklı kurumlarda olan abim Deniz Camgöz'e selam olsun. Senden ricam Hüseyin Kağıt'tan ya beni öldür ya da güldür şarkısı armağan olsun. T4A2'de yatan başta amcam Kral Mümin Doğan, Emre Doğan, abim Ersin Doğan, dostum Barış Doğan namı der, yol yemez özgür günlerde görüşmek üzere. Doğan ailesine selam olsun, sizi seven kardeşiniz Mersinli İzo. Ben T4A2'den tahli olan Mersinli İzzet, can amcam Mümin Doğan, abim Emre Doğan, canım derlim Ersin Doğan, yol yemez dostum namı der Barış Doğan. Bizim kaderimizde dertle pişmek, sabırla büyümek var. Bu günler de geçer, geriye sadece kurduğumuz sarsılmaz dostluklar kalır. Selamünaleyküm abim, ben Şakran T4B8 koğuşundan Atakan Günel. Aleyküm selam Atocan. Başta abilerim Genco Yavuz, Yakup Kaya, Mustafa Yıldırım, Vedat adı güzel Eyüp Yıldırım, Porsipi Vedat Akyol. Dostlarım Fafi, Salih Dursun, Mehmet Ali Baraç, Doğukan Altun, Enes Yiğiter, Hakan Demirel, Ciyager, Emre Bakaç, Agit Arslan. Bu dostlara selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Atakan Günel. Ben Binay, T1B6'da bulunan eşim Muharrem Atsever. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum. Yokluğun evin içinde sensizlik. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Kendine dikkat et, güçlü ol. Seni bekleyen bir eşin, dualarında adını eksik etmeyen bir yüreğin olduğunu unutma. Ben Binay T1B12'de bulunan oğlum Berhan Atsever. Bir anne için evladın yokluğu dünyanın en ağır sessizliğiymiş. Her gün seni düşünür, her gece sana dua ediyorum oğlum. Hayat bazen insanı en zor yerlerden geçiriyor ama önemli olan kalbini kaybetmemek. Sen benim canımsın, nefesimsin. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Seni çok seviyorum oğlum. Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan oğullarım Mami, Birlik, Mikat, Birlik, canlarım Ekrem, Birlik, Çınar, Birlik, Muhammed Ali, Altunpak, Onur, Kazan, Köfte, İbo, Ömer, Delibaş, Allah tez günde özgürlük nasip etsin. Mahalle bomboş, yokluğunuz çok belli. Kendinize çok iyi bakın, iyi olun, sağ olun. Elbet biter bugünler. Allah'a emanet olun, sizleri seven halanız Sevtap Birlik.
Şakran'da yatan canlarım Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik. Afyon'da yatan babam Ersin Birlik, sizi çok ama çok seviyorum. Can parçalarım. İyi ki sizin gibi bir aileye sahibim. Yanımda değilsiniz ama gölgeniz yetiyor canlarım benim. En yakın zamanda yanımızda olmanız dileğiyle Çoban Ali'den. Felek bize baştan gülmedi kardeş. Benden size armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim o ben. Yılmaz Eren kart almış. Eyfan Bozkurt, Göksel Gevşekler, Ahmet Dalgıçer, Harun, Aydemir Yusuf, Yakaş, Burak, Polat, Ahmet Zümrüt Taş'a selam olsun. Gece Erhan Tan dayımın sözüyle sollandırmak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Murat abim ben Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Aksel Varol'un eşiyim. Canım baya kilo almışsın maşallah. Görmek güzeldi işte görüş sonu. Seni orada bırakıp çıkarken canımdan can gidiyor sanki. Elbet bir gün oradan el ele çıkacağız. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Sen benim dilimin bildiği söz, ayaklarımın gittiği yol, gözlerimin gördüğü en değerlimsin. Bugünler geçip gidecek ve hatırlamak daha istemeyeceğiz. Bol dua edeceğiz. Elimizden tek gelen bu. Seni çok seviyorum. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir şarkı, sonra tekrar kaldığım yerden devam. Bir kez daha hatırlatayım kardeşlerim. Kayıt mesajı olan kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun, bilginiz olsun. Bugün çünkü çok aşırı derecede kayıt mesajları yapıldı dün, bugün. Hepsi yüklendi. Takriben 3,5 saati buldu kayıt mesajları. Allah nasip ederse yarın 7'yi çeyrek geçe. Her cumartesi biliyorsunuz böyle oluyor. 7'yi çeyrek geçe radyo başında inşallah. Mesajlarınızı paylaşacağım. 9'u çeyrek geceye kadar ne kadar alabilirse paylaşırsak o kadar. Geri kalanını da gecenin ilerleyen saatinde paylaşacağım yarın akşam Allah nasip ederse. Hemen bir mesajımızı da okuyalım. Merhabalar iyi programlar Murat Bey. Ben hemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Annem gönderdiğin haberleri aldım. Benim için önemli olan tek şey senin orada huzurlu ve sakin olman. Onun dışındaki her şey çözülür. Seni çok ama çok seviyorum anneciğim. Babanla gündüz konuştuk. Sanki burada bir şeyler olabilecek diyor. Ben iyiyim. Beni sakın merak etme. Sen iyi olduğun için ben de iyiyim anneciğim. Şunu sakın aklından çıkarma. Dünya bir yana sen bir yana. Murat abim Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun aşkım. Konuştuklarımız aklımda. Merak etme ayrıca sen bunları kafana da takma sevgilim. Ben de biliyorum neyin ne olduğunu. Birbirimize moral olalım. Karahan'la adres işini konuştum sorun yok. Güzel şeyler düşün, güzel şeyler olsun aşkım. Negatif düşünme, kötüyü çek benim. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Bir şarkı, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Murat'la gönülden gönüle devam edecek. T3B18 kocam Burak Demirel radyo başına. Aşkım, burada her şey aynı yolunda. Benim için sadece senin iyi olman önemli. Sen iyi olursan ben iyi olurum. Beni merak etme, burada her şey aynı. Evdeyiz, seni çok seviyorum adamım. Aklından çıkarma bunu. T3B18 Çamdibi'nin efsanesi Burak Demirel ve yanında bulunan Namıder köylü baba Murat Akdağ abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Bir telefon kadar yakınım size. Bekir Ünal. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Abi, B2 koğuşuna yatan sevdiğim damla, hayallerim seninle özgür olmayı dilerken gerçekler demir parmaklıklara çarpıyor. Ama bil ki bu sevda hiçbir zaman yılmayacak. Bir gün yeniden el ele göz göze olacağız ve o gün geldiğinde her şey daha güzel olacak. Murat abim, ben Damla Avcı B11 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Burak, Fatma, Demirkıran, Tuğçe Kundakçı, Buse, Işık, Çiçek, Özek, farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım Kardelen, Özbek, Semra, Şimşek, gece bir söz bırakmak istiyorum. Elbet bir gün bize de güneş doğacak. Burası kimseye kalmamış, bize de kalmaz. Halit Bilgiç'ten Lecane. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. T3B17'nin adaletini sağlayan ben Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ömer Şenpolat, Gezgeç, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya, Tekin Tunç Çekiç, Hacı abi Fırat Badak, başka kurumlarda yatmakta olan Erdal Karataş ve ismini söyleyemedim bütün Çamkule Altın'la Gültepe çocuklarına selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakacak olursam, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Ben T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ferit Alpay, Mustafa Alpay, İsmail, Yavuz Fikri Şengül, Çağlar Ongun, Sercan Paşalılar, Mustafa Kandemir. Başka kurumlarda yatmakta olan yeğenleri Fırat Badak, Doğukan.

Erdoğan, Burhan Ormancı ve Çamkule altında Boğaziçi Gültepe çocuklarına selamlarım bakidir. Çamkule'li Ayhan der ki Azrail senin peşinde, sen neyin peşindesin? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın kader bir yaptım. Can dostlarım ve arkadaşlarıma hitaben. Görkemcan Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı Doğan, Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamoke, Sait Meriç, Sabri Demircan ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Ben T3C3'ten Görkemcan Öztoker, Kral abilerim ve dostlarım Şehmut Sürer, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Cevdet Güngör, Ahmet Balcı, Tamer Ayaydın, Doğan Özdemir, İsa Yıldız, Hakan Keser, Hazar Soydan, Muhammed Görgülü, Hamuke, Enes Agirman, Medet Yüksel, Mahmut Tunçseki Çoban, güne güzel bir söz eklemek istiyorum. Ya güzel yarınlar bizim olacak ya da kimsenin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben T3B3'ten Batmanlı Sedat Gündüz. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dayım Çam dibinden Sakal Ahmet, akabinde Yeni Çamlık'tan Burkan Karademir, abim Bozyaka'dan değerli abim Ersoy Dönmez, Buca'dan kardeşimiz Serhun Can Yumuk, Aktepe'den Sadun Şimşek Namıder, Sansar Burkan Karademir, abimizden T4'te bulunan Sinan Yoldaş, TA11'de bulunan Serkan Uğur Namıder, hasta Şeko, mahalle çocuğum olan Aygün Köroğlu, değerli yeğeni T3A13'te bulunan Mert Ostaş'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu değerli abi kardeşlerime, Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz. Ve gece grup yorumdan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Urfalı Yunus Emre Ziyanak. Aleykümselam Yunus kardeşim. Öncelikle amcam Çam dibinden Sakal Ahmet, koğuşumuzun dayısı Serdal Çelik Namıder, Sadu Çelik ve oğlu T4'te bulunan Baran Çelik, Beko Zengin, başka kurumda bulunan Aslan amcam İbrahim Boyatlı, Namıder Sansar İbo ve mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşe selam ederim. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Barış Kahraman, arada bir çalarsan sevinirim. Asiller Şımarmaz, Urfalı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can, yani Çapu. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta Öz abim, Aygit Can Yıldızlı, Muro Azat, Yavuz ve akabinde koğuşumda bulunan amcam Çam dibinden Sakal Ahmet, Mustafa Başar Namıder, Grover Ersoy Dönmez dayımız Serdal Çelik Namıder, Sado Çelik, T4'te bulunan oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Zaza Çakır, Can kardeşlerim sokaklardan Çimen Tepeli, İki Gözüm Ramço'ya selam ederim. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kurtlar Sofrası şarkısı armağan olsun. Çapo. Selamünaleyküm Murat abi, ben T114'ten İbrahim Taşıyan. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta canlarım o gün Özdemir, Celal Eken, yani Celomen, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneysak, Oğuz Toluk, Mert Eko Kahraman, Baş Belası Ali Arap, Aslan Baran, Yıldız Engin, Can Balcı, Sabri Kulaksız, Bebeko, Mahmut Tütüncü, Özcan Araslan, başta kurum ve koğuşlarda bulunan dostlarım, abilerim Engin Avşar, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Osman Karakalpak, Veli Çelik, Fırat Özışık Taşdelen, Fırat Öztaşdelen, Orhan Uğur Yol Yemez, Dodo Arda Doğan ve Abdullah Sunkaç'a bin selam olsun. Siverekli İbrahim Taşıyan. Ben T114'ten Ali Arap, Aslan Can abim, Engin Avşar, değerliler Özışık ailesi olmakla beraber can dostum İbrahim Taşıyan, Öz kardeşim Özcan Arap Aslan, akabinde balıkçı Uğur Çakır, Celal Eke, yani Celomen, Fırat Çelenk, Can Ciğer, Çam Dibili, Sarı Oğuz, o günüm Özdemir, Baran Yıldız, Cipili, Ahmet Tolga, Aşır Aydın, Mert Eko Kahraman, Güney Yılmazsak, Ağdayı Taşkın dayım ve Aslan dayıların dayısı İshak Azar, akabinde Kadın Kapalı'da değerlim Deniz Yeşildağ bin selam eder. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan. Ben T1A14'ten Celal Eken Namıder, Celomen değerli Zaza, Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar İstanbullu o gün, Özdemir, Özcan Arap Aslan, Ali Arap Aslan, Aslan kardeşim İbrahim Taşyan, balıkçı Uğur Çakır, Çam Dibili, Sarı Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneysak, aynı kurumda bulunan dayıların dayısı İshak Azar dayıma bin selam ederim. Ben Celomen. Ben T1A14'ten

Eleken, Namıder, Celomen, Derli, Zaza, Fırat, Özışık, Mehmet, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, İstanbullu, Gün Özdemir, Özcan, Arap Aslan, Ali, Arap Aslan, Aslan Kardeşim, İbrahim Taşıyan, Balıkçı, Uğur Çakır, Çam Dibili, Sarı, Oğuz Soluk, Fırat Çenek, Yılmaz Güney, Sak, aynı kurumda bulunan dayıların dayısı İshak Azar, dayıma bin selam ederim. Ben Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, Namıder, Celomen, Derli, Zaza, Fırat Özışık, Mehmet, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin, Avşar, İstanbul'da o gün Özdemir, Özcan, Arap Aslan, Ali Arap Aslan, Aslan Kardeşim, İbrahim Taşıyan, Balıkçı, Uğur Çakır, Çam Dibili, Sarı, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneysak, aynı kurumda bulunan dayıların dayısı İshak Azar, dayıma bin selam ederim. Ben Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, Namıder, Celomen, Derler, Zaza, Fırat Özışık, Mehmet, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, İstanbul'da o gün Özdemir, Özcan, Arap Aslan, Ali Arap Aslan, Aslan Kardeşim, İbrahim Taşıyan, Balıkçı, Uğur Çakır, Çam Dibili, Sarı, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneysak, aynı kurumda bulunan dayıların dayısı İshak Azar, dayıma bin selam ederim. Ben Celomen. Kadın kapalı dolan Damla Yesmezsiler, ben ablası Yağmur, güzel kızım seni çok seviyorum. Sen bizleri merak etme, kendini düşün, kaymak kızım, Allah'a emanet ol. Şakran T1'de olan Çınar Yesmezsiler, ben ablan Yağmur, canım oğlum seni alacağız oradan en yakın zamanda. Adam şikayetini geri çekecek, bir haftaya kadar gelirsin inşallah Çınar'ım. Sen üzülme ablacığım, en kısa zamanda alacağız seni. Şakran T1'de olan Şenol Yesmesler, ben Yağmur, amcam canını sıkma, her şey yolunda, seni seviyoruz, dikkat et kendine. Çınar'ı yanına al muhakkak, tez zamanda sizleri kurtarsın Rabbim inşallah. Murat kardeşim, selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Aliya Şakran, cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın annesi Songül. Canım oğlum, dün seni görmek beni çok mutlu etti, inşallah hep iyi olursun. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum, Allah'a emanet. Hera'dan selamlar, nasılsın? Biz de aynı koşuşturmaca. Bugün araç işlemleri için bir evime gittim. Akşam da Musa abilerle benimkini satışa koyacağız. Oğlan evde ders çalışıyor. Kız okulda, ben de sınav çalışıyorum. Az kaldı. Haftaya Ege'de gireceğim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir mesaj daha okuyayım, sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Hiç paylaşmadık kayıt mesajlarımızı. Murat Bey, iyi yayınlar. Kadın kapalı dolan Can Parçam, Beyza Özkan radyo başına. Yol uzun, imtihan zor, dünya yorucu, aşkım koşmasan da yetişirsin yaradan nasip ettiyse. Allah'a emanet ol güzel yavrum, seni çok seviyorum. Beyza'm, insan bir gözlerine dolanı bir de yüreğine kör düğüm olan aklından çıkarmaz. Sen de her an benim aklımda fikrimdesin güzel kızım. Bak gökyüzüne, o daldığın yerdeyim aşkım. Gözümün nuru. Bugün sana o eski ben değilim artık şarkısı armağan ediyorum. Güzel kızım, iyi geceler. Evet, hemen hemen takriben bir 15 dakikalık kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında şarkı dinleyelim. Çünkü kayıt mesajları çok var. Artık bayağı çoğaldı. Böyle karışık bir şekilde hemen. Evet. Karışık şöyle bir. Bunları da yerleştirelim. 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13 Koğuş'tan, eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim. Burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gün Doğan Doğan abilerim başta olmak üzere. Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta. Can kardeşim, Kerim Bakar, dostum Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Aleyküm selam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gün Doğan Doğan abilerim, Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz, dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bir selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir.
Murat abi ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah.

yani Hacı Ko başta olmak üzere Muhammed Aydın yani Twitter, Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin tekide yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstündağ, Doğan Kurt yani Nijya, Üçnoğlu'da yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Gece bir söz, bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım dayım Gündoğan Doğan. Dost ve arkadaşlarım Şeyh Muslayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Er Yakşı, A13 koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz, geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım dayım Gündoğan Doğan. Dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a Murat abi, çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım başta dayım Gündoğan Doğan. Dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım başta dayım Gündoğan Doğan. Dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü kazanacaktır.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncel, selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin, Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan, Karanfil, Yumurcak, Enes, Günay, Şefim, Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım, kanım, aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım, canım, yumurcam, Enes Günay, Master Şefimiz, Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz.

0: Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Hapşurmak da çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Chef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan Sametkar Ömer Yorulmaz Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan Enes Günay Berk Tuncay Metin Büyükcan Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gür seslen Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz Yumurcak, Enes Günay Derviş, Uzun Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan Yumurcam, Enes Günay dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin Mustafa Ustar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Öncelikle abim Korkut Akgül, Mehmet Akgül, dostlarım Tarık İç Yılmaz, Serdal Aykurt, Muhammed Sayınç, Serkan Şahin. Aynı koğuşu paylaştım. Türk Gencay, Halil Naz, Selçuk Polat, Murat Can, Ak, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Aslan kardeşlerim, İsmail Can Kırma, Roşhat Demir, Mert Sen, Şeçer, Emre Yıldırım, Murat Can, Pakın değerlisi yengemiz Mizgin Aylak ve Halil Ay'ın değerlisi dostu Bucalı Medo selam ederim. Bu değerli dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşundan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek isterim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Naz, Selçuk Polat, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Murat Çampak, Serhat Akgül, Oğur Sace ve dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Barış Korkmaz, Orçun, Metin, Dedo, Sezgin, Emre Yıldırım ve aynı kurumda bulunduğum abim Samet Özdemir ve kardeşlerine, abim Kürşat Yıldız'a, kardeşim Bulut Yıldız ve Ahmet abim Karate selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan Muratcan Pakın derdisi yengem Mizgin Ayla'da selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarını Allah'tan tez zamanda ailelerine kavuşmalarını dilerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Abilerim Öz abim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Naz, Murat Çampak, Selçuk Polat, Mustafa Çakır, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin ve can dostum Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Barış Korkmaz, Cengiz Han Toprak, İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarım Yıldırım Bozdağ, Seymen Erişçi, Emir Kepili, Doğukan Bulut, Gurur Şahan, Şaban Demir, Barış Şahan, bu değerli canlarıma ve tüm şerefli yatan mahkumlara Rabbim tez zamanda ailelerle kavuşmayı nasip etsin. Murat abi sözlerime Türk Gencay sözleriyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim, kusursuz bilinen Allah'tır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracılığınla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Öncelikle aynı koğuşu paylaştım. Abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Naz, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Serhat Akgül, Emrah Timur, Rus Piko, akabinde kıymetli ortağım İsmail Can Kırma, Mert Şen Seçer, Orçun, Metin Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Emre Yıldırım, Barış Korkmaz, Murat Çam, Pakın derdisi yengemiz Mizgin Aylak ve Halil Naz'ın derdisi Bucalı Medo'ya selamlarımı iletiyorum.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent 2'li Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı Akın, Apaydın Taner Uzun, Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Elef Toz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlboğa, Şahçıyan Kurt, Cüneyt Çetin, Güney Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çatalar, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrın ya azadi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Derli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğenin Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlılara bizi kılmaz şarkısı armağan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Murat Şimşek. Aleykümselam Murat kardeşim. Başta aynı kurumda bulundum. Aslanlar aslanı dostum Zeydan Dal başta olmak üzere C11'de yatan Metehan Sabuncu abim ve farklı kurumlarda bulunan Cihan Camgöz, Zülfikar, Büyük Bingöl, Baran Berşe, Umut Öztürk, Furkan Kaçar ve ismini yazamadım abi dost kardeşlerime binlerce kez selam olsun. Biz bizimle beraber olanları cehennemde bile yalnız bırakmayız. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Murat Şimşek. Murat abi ben T2A17'den Murat Şimşek koğuşumuza kadar birliği yaptım. Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Aslan kardeşim Furkan Kaçar ve Ersin Yatkın, Muhammed Ali, Gök Serkan, İmran Kadir Bozkurt, Umut Kaygusuz, Emrecan Sürücü, Kadri Ersu, Barış Can Baykar, Uğurcan Altun, Selim Akarçay, Furkan Acar ve dayım Özkan Bahriye selam olsun çalan tüm şarkılar ismini zikrettiğim abi dost ve kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağ Deviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu Emir Yıldırım Toroslu Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmuz Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Remzi Akgün, Çaki Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azucan Yatbaz'a selamlarım Bakide. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arif Can Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatrı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arif Can Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir koğuşumuzun abileri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Canakçıoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan Kubilay, Ertuğrul Gürgür,

İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım. Bakide ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İçir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağdeviren Toroslu, Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Selamlar İkü Murat abi, ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta, aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum diğer kardeş Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat. Dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat, Özcan, amcam Kaleli, Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel, aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Ali Endek, dostum diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim, sağ olun sizler de. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal, aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen kardeşlerimizin ses kaydı vardı, onu da açalım. Hemen şuradan şunu kısalım. Vallahi isim neydi kardeşimin? Şimdi bir önce dinleyeyim bakayım hele. Ha, Muhammed Raşit Taşkın. Muhammed, hemen ses kayıtlarını dinleteyim bir kısmını. Önce şunu okuyalım. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Allah sana uzun ömürler versin kardeşim. Muhammed Raşit Taşkın, seni seven kardeşin Serkan Yıldız. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Hemen Muhammed kardeşime dinletelim şunu.
1: Selamünaleyküm Lider Murat abi.
0: Aleykümselam kardeşim.
1: Ben A19 koğuşundan Şahin Beklen.
0: Sağ ol Şahin. Raşit, şimdilik bu kadar.
2: Selamünaleyküm.
0: Şimdilik bu kadar. Hemen şunu.
2: T319'da bulunan aslan kardeş.
0: Bunu durduralım kardeş. Hemen. Şimdilik bu kadar var. Paylaşacağım Allah nasip ederse Raşit. Biraz mesaj okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar, ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Buradan abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Özışık ailesi, Kurtuluş Çakarlı, Özcan, Ozan, Yazar kardeşler, Berkay, Özel, İlhan, İştah, Parlak, Engin, Yılmaz, Güneysak, Çiko, Gürkan, İbrahim Taşan, Enes, Efe, Gökhan Tonk ve Cengiz Şankaya bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir Nolu'dan eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta abim Ozan Yazar kardeşlerim, Berkay Özel, Diğer Bininci, Velat Çelik, Kurtuluş Şakarlı, Osman Karakalpak, Emirhan Polat, Fırat Korkmaz, Utku Yapıcı, Selçuk Arıcı, Barış Alabay, Servet Keskin. Bu ismini saydıklarıma selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan radyo başına. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Başta abilerim eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak kardeşlerim, Diğer Bininci, Selçuk Arıcı, Eray Yıldırım, Utku Yapıcı, Güney Yılmaz, Emrah Baysan, Fatih Bozkurt'a selam ederim. Kadın Kapalı'da derlim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin derlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Talara Doğu'dan yıllar utansın, armağan olsun. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Bu arada Fırat Özışık kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Tahliye olmuş, evindeydi. Hepinize çok çok selamları vardı Fırat Özışık kardeşimin. Yarın buraya gelecek Allah izin verirse inşallah. Merhaba, ben de yatan gözümün, gönlümün kökü, kalbimin incisi Furkan Çubukçu. Bu hasretlik son bulsun artık. Bugün seni orada bırakınca nefesim gidiyor. Nefessiz kalıyorum. Ellerim ellerinde her daim. Aslan sevgilim, benim arkamdaki dam, yıkılmaz dam. Seni canı pahasına seven sevgilin Selinay. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17 Koşunan Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seyide Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit canlarım. Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer. Gece bir söz Fikret dostun sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız noktayı biz atarız. Hicam Muti'den Düşmez Kalkmaz şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 Koç'tan Fikret Dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli akabinde kadar birliği yaptım abi kardeş dostlarım. Ahmet Yürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman. Farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezayir Aslan, Mert Kaleli, Berkan Bulut ve diğer dostlara selam olsun. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Senin varlığın hayatımın en sessiz ama en derin mucizesi benim için. Başarı senin iyi bir insan olarak yoluna devam ettiğini görmek. Zaman geçse de sen büyük büyüsen de kalbimde hep o ilk kucağıma aldığım halinle kalacaksın. Sana duyduğum sevgi anlatılmak için değil, hissedilebilmek için var. Senin adını her andımda içimde tarifsiz bir huzur doğuyor. Benim dünyam seninle başladı, seninle anlam buldu annen. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Aslan, Baran Aslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut Tan, Çınar Bürük, Hasan

Güneş ve aynı koğuşta oldum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykurt. Bu derli insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmanı şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben Şakran Üçnoğlu B9'da olan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere değerli abim namı der Şeytan Serdal Aykurt. Dostlarım kardeşlerim olan Emre Eren Aras, Mami Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kanı Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunus Çay, Balıkçı Özgün, Emirhan Timur, Hasan Bostan bu derli isimlere bin selam olsun. Gece bir söz mücadeleyi göze alan zirvenin en asilini yaşar. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Dakikanın bittiğini biliyorum ama aklım bende kalmasın ömrüm. Beni merak etme, senin kulaklarımda gülüşün gözümün önünden bir saniye ayrılmıyor. Sen yokken bile varsın, bunu unutma. Seni çok seviyorum Yıldız Silva, aklım hep sende. Selamlar aleyküm Murat abi. T1C13 radyo başına ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta C13 koğuşunun adaletini sağlayan aslan dostum Mertcan Büker abileri Mersin Bağıryanık Yamanlardan Aliş ve benim değerli kardeşlerim başta Şahin Sar olmak üzere Duygu Şan Sonsuz Hüseyin Ağaçlı Abdullah Yel Eplos Murat Ertuğrul Alma Muhammed Maden ve ismini sayamadım. Tüm abi dost kardeşlerime bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan katlime ferman çalarsan sevinirim Murat abi. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. T1C13 adaletini sağlayan dostum Mercan Büker radyo başına. Merdo bu aralar biraz yoğunum. 1-2 gün dükkana uğrayacağım. Haberin olsun. Gün ve saat söyle. Babana seninle konuşayım. Önce Allah'a sonra da aynaya bakıp da gördüğün aslana emanet ediyorum seni. Murat abi Esat Kabak'tan Yol Yemez şarkısı öncelikle dostum Mertcan bir kere ve tüm T1C13 koğuşuna armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Halim Murat. Estağfurullah Sedat. Mustafa Yıldırım. Canımın içi ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun hepsini biliyorum. Hissediyorum gönlünü ferah tut, senin duruşun bakışın yeter her şeyi anlatmana. Su akar yolunu bulur, ben her koşulda yanındayım. Sen benim hiç bitmeyecek iyi kimsin, biz seni çok seviyoruz. Sen iyi olacaksın ki biz de iyi olalım. Canım Mustafa'm şu deli başıma bin dert olsam bir dermana elli alemi de elli alemi de bir dermana elli el alemi de 50 alemi de bize hayran bırakırız sen rahat ol. O ne derse o olur Allah'ın izniyle. Bugünler geçecek canımın içi. İlk ve son aşkımsın gençlik çağında. Adını sen koy. Müslüm Gürses, Yıldız Silve bütün şarkıları senin için çalsın. Bu gece canım babamız canımız. Murat abim ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler selamlar. Cefana da razıyım sefana da yeter ki saçlarımız birlikte beyazlasın. Sevdiğim seni çok seviyorum ömrüm. Murat abi kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Kirpiğine toz değse sökülür içim. Gözyaşına cihanı ateşe veririm. Ben Berat Afşar, Aslan amcam Engin Afşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Afşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söremez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Afşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Afşar senin ismin yeter Aslan amcam elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İl Aslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz, Kral abim Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz, Kral abilerim Engin Afşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Afşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altun Kubilay, Çağlar Mustafa, Yiğit Melihçam, Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17'de olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu, benim en büyük servetim duamı üzerinden hiçbir zaman eksik etmedim şükür sebebim. Bir annenin mutlu olduğu bir zaman vardır. Benim mutluluğum senin güldüğün zaman dünyam aydınlanıyor. İyi kimsin varlığın huzur gülüşün anlatılmaz. Kıymetlime Uygar Donay'dan hasret armağan olsun Sevim Çubukçu Furkan'ın size selamları var. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Sizlere de selamlar kardeşim benim.
Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesi Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gafu, Ahmet Bacı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümitcan Taşdemir, Erhan Tuncer, Muhittin Karakaş, Bağtur ailesine selam olsun. Engin Avşar, sana canlar feda olsun, aslan babam elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gafu, Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamurankaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Alican Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fırat Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Cello Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı, selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17 koğuşundan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem onursuz. Agit Üreğim, Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun gece bir söz. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Ben T4A17'den Batuhan Çinli, başta canıma can olan annemin ve beni ikinci oğlu bilen yüce yürekli Songül annemin anneler günü kutlu olsun. Kader birliği yaptığım abi kardeşlerimin de annelerinin anneler günü kutlu olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Dünya durdukça sizler var olun. Cennet annelerin oğullarınızın size selam. Cennet annelerin oğullarınızdan size selam. Demir parmaklıklar ardında olsak da ruhumuz her daim özgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bir rüzgar esti, adınla doldu yüreğim. Savruldum, geceme kondu bir damla hasret. Gözlerim doldu, sensizliğin sesi içimi yaktı. Bu gece bütün güzel şarkılar senin için gelsin. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de Kürt kızı Arzu Kaya. Hayat bana öyle bir güzel insan verdi ki bana kalan tek şey seni sevmek oldu kadınım. Ömrüm boyunca seni her şeyden çok seveceğim. Kalbimin tek sahibisin, bir tanemsin. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aklımı başımdan alan rüzgar gibisin. Canıma can, ömrüme huzur katan. Ne güzel bir aşksın sen, her yer... Yok, yanlışlık var orada. Şöyle diyelim mi? Ne güzel bir aşksın sen ey yar. Saygılar doktor. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevdiğim nasılsın? Keşke bugün seni görebilseydim. Ama olsun, sen iyi haberini aldım ya, bu bana yetti. Bak güzel gözlüm, sadece senin sesine aşikar bu ruhum. Rabbimden dileğim en güzel duamsın. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan dayım Harun Aydemir radyo başına. Selamünaleyküm dayıcım. Ben Ozan. Nasılsın? İyi misin? Beni soracak olursan çok iyiyim. Bugün gelemedim, bana fırsat olmadı ama aklımda ve kalbimdesin. Bunu unutma aslan dayım. Ben Gökhan Ergül. Kadın Kapalı'da bulunan Gül Olmaz. Sen benim bu hayatta sahip olduğum en güzel varlıksın. Varlığına bin şükür olsun. Sen benim tutunduğum dalımsın. Yürüdüğüm yolum, bakıp da gördüğüm tek gök gözümsün. Her şey çok daha güzel olacak. Tıpkı sen gibi. Seni çok seviyorum. Rabbim yokluğunu göstermesin can yarim. Sevdiğim Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan prensesim, gülüm, her şeyim. Yalnız değilsin. Sevdiğim. Limanım, bildiğim her zaman seninle beraber olacağımız günlere çok az kaldı. Sen benim dünüm, bugünüm ve de yarınlarımsın. Her anım seninle bir başka güzel. Sen benim en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum. Günün Z raporunun bilgine arz ederim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Resul Yıldız. Başta kader birliği yaptım. Dost kardeşlerim olan Mert Toprak, Muhammed Aydın, Gökhan Ergül, Soner Yurdakul, Şemuz Bayraktar'a selam olsun. Ayrı kurumlarda olan canım kardeşim dostum Ferhat Arslan, Kadir'de Azat Özışık, Osman Elçi, Onur Çelik, Diyarbakırlı Azu'ya selam olsun. Kardeşim Gökhan Ergül ve Kadın Kapalı'da bulunan derdisi Gülo Ergül kardeşimize de çok selam edelim.
Anadan herkes erkek doğar. Fakat herkes adam olmaz. Adam olan tüm dost kardeşlere selam ederim. Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koç'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarım selam olsun. Değerli abim Serdar Hocan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan, Bornovalı Engin Avşar, değerli

0: Zaten derler abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak. Dostum Murocan Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılayım Hadi şarkısı armağan olsun. Ben TK4 koğuşuna tali olan Serdar STC, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Serhat Küçük, Vanlı Furkan, akabinde Can kardeşim, Kadir Bilgiç ve Oğuzhan Acar, Onur Kale, Özdemir kardeşler, Akan ailesi ve ismini unuttum tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca aynı kurumda bulunduğum dostum Savaş Aktaş'a da selam olsun. Tez zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T1C6'da yatan ailem, aslan eşim, her şeyim Turan Avanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Seni gözlerimle, tüm kalbimle, en saf duygularımla, bazen çocukça, çoğunlukta deli gibi seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem. İlle de sen şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C6'dan Turan Abanuz. Aleykümselam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran Yıldız abim Abdullah Gültekin'e selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım derliler Mehmet Ali Alak, Murat Can, Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gediz'de Memişo, Ahmet Yeşilyurt, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey, Alican, Yaşar, Minik Emre, Ahmet Çimen, Hasan Büyük, Erkan Tan, bu derlere Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan olsun. Evet Raşit kardeşim, Muhammed Raşit, hemen ses kayıtlarını da paylaşayım.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Menemen'den Cahil Kalkışa. TVC19'da bulunan aslan kardeşim Muhammed Raşit Taşkın'a sesleniyorum. İki gözüm, doğum günün kutlu olsun. Gelecek yaşın özgürlük dolsun. İnşallah seni canı gönülden seven dostun Cahil Kalkışa, kader birliği yaptığın dostlarına bin selam olsun.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Şakran T3A19 koğuşunda yatan aslan kardeşim Muhammed Raşit Taşkın'a sesleniyorum. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde özgür günlerde beraber kutlamak dileğiyle. Seni seven ve sayan kardeşin Tolga Kaplan.
3: Ben Menemen Hastalık'tan Bedir Kınacı. TC19'luk koğuşunda yatan değerli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim ömrüne bereket versin. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinin olman dileğiyle. Muhammed Diziz kardeşime senin gözlerini. Sen öperim. Allah'a emanet olun.
4: Selamünaleyküm kaptanım. Ben Mehmet'den Ahmet Bayrak. Şakran T3A19'a yatan aslan abim Muhammed Raşit Taşkın'ın doğum gününe hitaben doğum gün kutlu olsun aslan abim. Allah nice ömürler versin inşallah.
0: Niye böyle oldu ses?
4: Allah nice ömürler versin inşallah. Allah'ın izniyle bir sonraki doğum gününde özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle doğum günü enişten dileklerimle kutlar. Sevdiklerine mutluluklar dilerim aslan abim benim.
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Tüm kader mahkumlarına, öncelikle Muhammed Raşit Taşkın'a doğum günü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki seneye aramızda seni görmekten gurur ve onur duyarız kardeşim, nice yıllara.
0: Ama mesajı da okuyayım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3A19'dan Selçuk Tüter. Kader birliği yaptım kardeşim Muhammed Raşit Taşkın. Doğum günün kutlu olsun. Ömrüne bereket olsun kardeşim. Seni seven sayan abin Selçuk Tüter. Raşit bu kadar kardeşim benim. Ha varsa 3969'da onları da paylaşırız ama WhatsApp'tan gelen bu kadardı. Haberin olsun. Ben Baran Koyuncu, başta canım abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu olmak üzere dört duvar arasındaki tüm kader mahkumlarına selam olsun. Abilerim hasretiniz yüreğimizde ama umudumuz dimdik ayakta. Siz orada birbirinize yoldaş olun, biz burada sizin eksikliğinizi dualarla tamamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere abilerimin selamını ve gücünü bırakıyorum. Sizleri seven sayan kardeşiniz Baran Koyuncu. Nusret Aslan abi, zaman geçer günler değişir ama bazı bağlar hep kalır. Seni seven sayan Baran Koyuncu kardeşinden bir selamdır bu. Gün gelir yollar kısalır ve yeniden görüşülür. Ben Velat Koyuncu, bu selamım her türlü zorluğa göğüs geren, dik duruşundan taviz vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya dört duvar arasında sığmayacak kadar büyük yüreğinize selam olsun. Sabırla, sükunetle ve dimdik bir duruşla her zaman yanınızdayız. O güneş elbet bizim için de doğacak. Yolunuza gözleyen kardeşlerinizden sonsuz sevgi ve saygılarımla kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Şirin Can Polat. Aleykümselam Şirin'im. Yani Big Boss buradan, Ali Şakran T4'te yatan dostum Mehmet Koyuncu radyo başına. Dostum mektubun geldi. Arkadaşlarla ilgilendim. Sıkıntı yok. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Murat abi sen de seviyorsun. İyi yayınlar. Sağ ol şirinim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir Foç Açık Cezaevinden Şirin. Can Polat yani Big Boss. Buradan dostlarım Mehmet Koyuncu, Ferhat Sunal yani Fakiro, Eşref Başalı, Mehmet Boza, Bilal Kaymaz, Miran Yıldırım, Rıdvan Güneş, Beco Alabay, Emre Şen, Boz Yakalı, Maviş, Ahmet Çan, Şeren, Recep İter, Hebat Akat, Baran, Aslan, Can Erkaya, Okan, Müço, Erdi, Pınar, Kürşat, Yedi Baba, Bilal Adanır, Ali Duruşkan, Canikoya selamlarımı iletiyorum. Murat abi ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin Can Polat yani Big Boss buradan T2 Şakran T2 A19'da bulunan Serdar Koyuncu Aydın Demirbaş Nusret Aslan ve tüm A19'daki dost ve abilerime selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A9 Koşlan Sultan Atak kadın kapalı dolan canım eşim Ayça Atak seni seviyorum bu dünya döndükçe seveceğim. Canım aşkım elbet bir gün bu hasret bitecek göz bebeğim. Güllü'den güzel bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Sultan kardeşim. Ben kadın kapalıda olan Ayça Atak. T2 A9 koğuşuna canımın yarısı olan can parçam eşim Sultan Atak. Gözlerine her baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini görüyorum. Ve o güzelliklerin bir gün hepsi seninle benim olacağı için sabrediyorum. Ve bekliyorum bekleyeceğim. Kavuşmamız az kaldı az biraz daha sabır sadece seni seven kadın can parçam sultan son bir defa şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben T4 A8 koğuşundan altındalı Doğukan Erdoğan koğuşumuza bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yacı Sait Sayım Eren Köse Mustafa Anıl Gürkan Bedri Mehmet Doğan Emre Arslan Murat Vatansever Feyyaz Pesket Emin Turul Oktay Arman Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Ben Filiz T4 A8 koğuşunda olan Doğukan Erdoğan canım oğlum sakın seni unuttuk sanma. Biz seni bekliyoruz kara gözüm az da sabır her şey çok güzel olacak inşallah. Hasretle kara gözlerinden öpüyorum. Selam Murat abim. Gecen güzel olsun. Ben B9'dan Hülya Atsoy. Sağ ol Hülya kardeşim. Yani Kürt Hülya. Benimle aynı odayı paylaşan canlarım Emine Sancak. Fatma İbo Emine Sultan gece bir söz bırakmak istiyoruz. Başımızın üstünde müsait ayağımızın altıda. Herkes kendi değerini kendi belirler. Bizim gözümüzde olmaz dediğimiz oluyorsa yapmayız dediğimiz her şeyi yaparız. Fark ederse kahrolayım. Farkını öderiz. Ne olmuş? Farkını öderiz. Manne olmuş. Murat abi B9 koğuşuna bulunan Hülya Asu yani Kürt Hülya ablam radyo başına. Kurban oldum en değerlim. Annemle biz de oturuyoruz. Eskilere daldık. Kulağını çok çınlattık. Bugün ablam seni çok seviyoruz. Kurban oldum. Annem diyor benim prenses kızım. Ben her zaman dağ gibi arkandayım. Havva öğüt duvarlara yazıyorum ismini. Bizden sana gelsin ablam. Murat abi selamünaleyküm. Ben T216'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Sabırla bekliyorum. Cefasını ben çektim. Sefasını da ben sürebilirim inşallah. Rabbim bizi tez zamanda kurtarsın. Buradan güzel gözlüm sevdiğim kadın. Seni kelimelere sığdıramam. Ama hangi kelimeler yakışır her şey yanında eksik kalıyormuş gibi hissediyorum. Sana özlemim çok fazla. Her nasip vaktini esirdir gülüm. En güzel bekleyişlerimsin seni. Çok seviyorum. Kaç dua sonra gelirsin bilmiyorum ama ben ellerimi gökyüzüne feda ettim güzelim. Murat abi ben teki A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım biz özgürlüğe kavuşunca başlayacak sevdiğim. Her şeyin hayırlısı ömrüm. Bir tanem. Ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında aynı sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla bitecek gün gelecek elbet bir gün sevdiğim kadın canım eşim. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. İyi akşamlar güzel insan Murat Bingöl. Ben A5'ten Buhsenur Çevik sağ ol Buhsenur kardeşim. Değerlerim Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar Kübra, Tepe Belgin, Durak Dilan, Sever Sıla Höyük. Meryem Demirdöven güven kelimesinin bedelini çok ağır öderik. Üstü kaldıysa sadakamız olsun. Sayın abim bu kıymetlere benden Mustafa Ceceli'den bedel şarkısı armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin sayın abim. Ben A5'ten Buhsenur Çevik kıymetlerim Öznur Kanlı, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Dilan Sever Sıla, Öğüt, Meryem Demirdöven ayrıca C8'de bulunan canlarım Yağmur, Türk İleri yani Zozan, Burcu Gürbüz, Gamze Eker, Aslı Aydın ve akıl verirken kalan.

size yetmeyecekse bizim için risk almayın derim. Bu derdilerime Güllü'den Sabah Olmadan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Menemen Asarlık'tan Vedat Koçak ben. Menemen kapalı cezaevi C2 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Sedat Koçak olmak üzere Turan Avşar Sedat Büyüksü olmak üzere C2 koğuşuna selam olsun. C9 koğuşuna yatmakta olan kuzenim Beytullah Koçak ve koğuşunda Rahmi Kara'ya selam olsun. Aklınız burada kalmasın, sayılı günler çabuk geçer, her şey yolundadır. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Menemen Asarlık'tan Cevdet Koçak ben. Menemen cezaevi C2 koğuşuna yatmakta olan abim Sedat Koçak olmak üzere C2 koğuşuna selam olsun. C9 koğuşuna yatmakta olan abim kuzenim Beytullah Koçak ve koğuşuna ve Rahmi Kara abime selam olsun. Aklınız burada kalmasın abiler. Kendinize iyi bakın. Rabbim tez zamanda sizi bizlere kavuştursun. Allah'a emanet olun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Şakran İkinoğlu C7 koğuşundan ben Yasin Aslan. Aleyküm selam Yasin kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan kıymetli kardeşim Semih Aslan'ı ve nazarında bulunan abi kardeşler Hayrettin Çiçek, Onur Tezcan, Murat Turgut, Japon Enes Diyarbakırlı Doğan, Karagöz Yasin Demir, Ali Der, Kadir Yurteli, Merdo Can Manav, Bekez Murat, Koğuşlu Ömer ve derdi amcam İbrahim Yurteli'ye bin selam olsun. İkinoğlu C7 koğuşundan ben Yasin Aslan yani Yaşko. Değerli kardeşim Semih Arslan der ki zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapakan Ecerel, Yusuf İvak, Armağan Nurca, Tahsin Epektaşoğlu ailesine, Birol Burçak, Yatbaz ailesine, Eraycan Kocaman. O gün Açık Göz Kudret Yüce Onur Sara, beni tanıyan ismini sayamadım. Herkese selamlarım Bakidir Asi. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter Aksar, T tipi kapalıdan bugün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde sevdiklerime karşı asla sabıkalı değilim. Hepimizi Allah kurtarsın Asi. Ben Zeytinlik'ten Asi, Şakran kadın kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşıma insanlar doğruysa eğmeyi çok seversen hiç yanlışlık var sanki. Ben Zeytinlik'ten Asi, Şakran kadın kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşıma insanlar doğruysa eğmeyi çok seversen hiç etmeye çok meraklıdır. Ama insanı insan yapan da duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşıma selamlarım Bakidir Asi. Asi kardeşim sanki bir yanlışlık var orada. Ben T5C41 koğuşuna karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uluda, Ömer Örün, Mahsun Oğuz, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı ve ismini sayamadım abilerime dostlarıma selam olsun. Biz menfaatin değil, sadakatin çocuklarıyız. Menfaat sofrasına büyümedik, ihanet sofrasında oturmayız elbet bir gün. Ben T5C41 koğuşuna karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uluda, Ömer Örün, Mahsun Oğuz, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı ve ismini sayamadım abilerime dostlarıma selam olsun. Kendini kartal zanneden kargalara söyleyin. İlahi adalet var. Yüksekte düşen kuşun altta aslan bekliyor özgürlüğe. Karşıya kalın Nurullah Yılmaz, senden ayrılmanın acısını bilmiyorlar. Aslan abim çok az kaldı, sabırlı ol, her koşulda aslanlar gibisi. Karşıya kalın Nurullah Yılmaz, onların bir sülalesi benim aslan abim kadar etmiyor. Çok az kaldı, özlenen ve beklenensin Brahim'in delalı.

que sa famille en habite. Ben T1 Konya'dan Muhammed Sayın Buse Işık radyo başına. O fotoğraftaki benim. Kendimi açığa çıkartıyorum. Bir hafta daha beklemeni istemedim. Mektup çıkarmıştım, haberin olsun. Öpüldün. Not. Tatlı tipten çıkmışsındır. Ben T1 Konya'dan Eray Deniz Oyman kadın kapalı B11'den Buse Işık radyo başına. Güzel dostum, iyi olmanı temenni ediyorum. Faks ulaşmadı bana. Bilgin olsun. Öpüldün. Ben Can Polat Dikici Yeşim Tekin ciddi olmam için sana bu isteği attırıyorum. Gerekli adımı attım benim için değerlisin. Selam paşam ben Koçero aleyküm selam Ayhan abim. Buradan C12'ye çok teşekkür ederim. Misafirperverliklerine saygı duydum. Herkese çok selam olsun. Herkes baş tacıdır. Paşam C12'ye İvo'dan bu da geçer. Sakın unutma şarkısı armağan olsun. Herkesin bir an önce sevdiklerine kavuşmaları dileğimle inşallah Allah kurtarsın dileğimle. Güzel geceler hepinize saygı dolu gece diliyorum. Ben Koçero buradan C12'de yatan mavime yanında yatan can dostu Hürmüz Karatay ve Gül Ülker'e selam ve saygılar mavim. Seni çok seviyorum adın düşer aklıma gökyüzü susar birden. Herkes maviye bakar ben maviye bakarım derinden. Farkında değilsin belki gülüşünle sabah olur gecem. Sen konuşurken dünya durur ben sadece seni dinlerim gizlice. Murat abi bence 12'de yatan Gülseren Mavi Işıldak yanımda bulunan can dostum Hürmüz Karatay ve Gül Ülker gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bize bizim olanlar yeter gerisi izlemede kalsın. Umutlarımızın bittiği yerde mutluluğumuz başlar. İlişkimizin bittiğini sanıp da sevinenlere selam olsun. Fragman bitti şimdi film yeni başlıyor. Murat abi buradan Koçero'ya sevgimi haykırmak istiyorum. Ve Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117'den Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar, Bakır Ferhat, Kurt Mami, Subaşı Mami, Kurt Sadık, Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş denen Ağdayı Taşkın, Elef Toza. Murat abi ben T1A17 Koç'tan Apo, Kandemir, farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi, Ekrem Birlik, İvo Akbaş Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim, Erişen Serok, Önen abi kardeşlere selam olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik ile İvo Erişen ve Serok Önen'e çok çok selamları var. Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat bütün abi kardeşlere armağan olsun. Murat abim selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Seyran, aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle T117 yatmakta olan buradan çok sevdiğim arkadaşım Çektar Bakır'a selam eder. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Kişilik herkesin rüzgara göre yön değiştirdiği bu çağda fırtınaya karşı kök salmış bir çınar olmaktır. İnsanlar senin ne kadar kazandığınla ilgilenirken sen neyi kaybettiğinle ilgilen. Şerefin, merhametin ve sözünü kaybetmediysen hala bu dünyada en zengin adam sensin. Murat abi Mehmet Kaya'dan Şiire Gazeli şarkısını Çektar için çalarsan sevinirim abi. Evet bir şarkıdan hemen sonra baya çok var kayıt mesajlarımız vallahi şarkı. Evet bir şarkıdan sonra yaklaşık 15 dakikalık kayıt mesajlarımızı şöyle bir harmanlayalım. WhatsApp'tan da son mesajları paylaşıp son kayıt mesajlarını da paylaşacağım. Takriben 12.30 gibi de SMS'e kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Sezgin yardımcı. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Yani Bornovalı dedi o. Öncelikle buradan değerli dostlarım Vedat Duman, Doğan Duman, Emrah Duman, Oğuz Toluk ve tüm Mevlana çocuklarına selam ederim. Ayrıca aynı ortamı paylaştım. Başta değerli ve kıymetli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kalender, abim Mustafa Çakır, Emrah Timur ve kıymetli dostum Roşat Demir, İsmail Çankırma, Mert Şen Gezer ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin, bu değerlere bin selam ederim. Ayrıca Ekin oğlu A12 dostlarıma sevgilerimi sunuyorum. Bornavalı Dedo'dan gece bir söz. Ben izin verdiğim kadar tanırsın, gerisi zannettiklerinizdir. Bornavalı Dedo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Naz, can dostlarım İsmail Cankırmar, Roşat Demir, Oğur Savcı, Emrah Timur, Bornavalı Dedo, Sezgin, Orçun, Metin, Murat Çampak, Serhat Akgül, Selçuk Polat, Barış Korkmaz ve abim tüm seçmeli Mustafa Çakır, aynı ve farklı kurumlarda bulunan Kerim Genç, Mehmet Havacı, Umut Akkuş, Emre Berber dostlarıma selam eder. Muhabbetlerimi ve sevgilerimi ve sevdiklerine kavuşmalarını Rabbimden diliyorum. Son olarak gece bir söz. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklere varamaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Sinan Emrah Timur. Aleykümselam Sinan kardeşim. Yani Emi öncelikle T4'te bulunan kanım canım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba. Tarık Aydemir koğuşunda bulunan Türk Gencay ve Erzurumlu Halil İbrahim Naz, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Sedat Akgül, Murat Çampak, Vedat Duman, Roşat Demir, İsmail Cankırman, Mert Şen Seçer, Emre Yıldırım, Bornavalı Dedo yani Sezgin Yardımcı, Manisalı Sercan Avlalı, Cengiz Han Toprak, Barış Korkmaz, bu derlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 Cihan Alt koğuşundan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım ahiretlik dostum Türk Gencay ve dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, İki gözüm Mert Şen Seçer, Okan Sarıgöl, Ferhat Akgül, Emrah Timur, can kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail Cankırma, Roşat Demir, Cengiz Han Toprak, Barış Korkmaz, Murat Gülşen, Uğur Savcı, Bornavalı Dedo Sezgin, Vedat Duman, Serdar Ağlı, Rus Fiko, aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Samet Özdemir, Ahmet Cintan, Ali Yeşil, Ferhat Oğur, Serhat Oğur, Aslan kardeşlerim Ozan Yılmaz, Erol Timur, Adem Güçer ve Hamit Elma, Kadın Kapalı'da bulunan değerli dostum Bucalı Medo ve yengemiz Ezgin Ayla, Koç Açık'ta bulunan abim Sercan Polat ve bütün Erzurumlu çocuklara çokça selam eder, tez zamanda sevdiklerine kavuşmalarını Rabbimden dilerim. Murat abi bu değerlere Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yağız. Aleykümselam Şiar kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Dost ve abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Naz, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Roşat Demir, İsmail Cankırma, Bornavalı Ogan, abi Uğur Savcı, aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Latif Ök, Beyaz Melek T4'te bulunan Mehmet Veysel Tek, Hücret bulunan Murat Yakut, Menemen'de bulunan abilerim Alaaddin Erol ve Mesut Tolksa. Son olarak T4'te bulunan Çelebi Koyun'a selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Özlemek güzeldir, sonunda kavuşmak var ise. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 koğuşundan Gürçeşme'de Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Kardeşten öte can dostum Türk Gencay ve kıymetli kardeşlerim Erzurumlu Halil Naz, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Cankırma, Uğur Savcı, Şiar Yaz, Bornavalı Dedo Sezgin, Emrah Timur, Serdal Erol, Okan abim ve can kardeşim Metin ve Barış Korkmaz olmak üzere tüm T16 koğuşuna bulunan derlere selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Yılmaz Tak, Mert Eko, Kahraman Fırat Öz Işık'a selam ederim. Tüm Gürçeşme çocuklarına da ve Çukur Mahalle çocuklarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 koğuşundan bulunan Gürçeşme'den Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı grup ve kampüste bulundum. Dost abi kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve Oğuz. O gün Açık Göz Kuzu Özengüz T1'de bulunan değerli abim İbrahim Ecellioğlu ve Aslan kardeşim Yılmaz Ecellioğlu. Burak Ceylan, Aziz Çalışkan, Ahmet Can Özdemir, Barış Orhan Köylü, Mesut Çaylak, Goşlu, Mehmet Küreken, Seço Özyavaş, Mehmet Nurullah Tar Hacıko, değerli dayım Sebahattin Yalçın, Ödemiş Kaymakçı'da bulunan Recep Gezek abime ve Mekke kardeşime sevgimi selamlarımı iletiyorum. Gece bir sözle ben bırakayım. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır.

0: Ben Dörtnoğlu, A15 Koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un göz bebeği Aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devran ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı Namı Der Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük Sinan, Yoldaş Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan Çiftçi, Yılmaz Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahçıyan Kurt, Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, Canım Kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu, A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek, Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı, Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca ÇETO Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım Kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sarı Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yenigün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, namı der Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem Aras, Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Gafo, Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş, Selen Başta, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağdayı Taşkın Eleftoz, başta Aslan oğlum Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han, Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muroh, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara'da, Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko Fırat, Öz Taşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir, Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes, Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı, say sayım öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yarcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulundum abim Suat Konuk, Osman Elçi, kardeşlerim Doğukan da, Kalo Onur, Çelik Kaya, Akgün, İlkay Demir, Sinan Yoldaş ve Alman Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Sayıt Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da, Bedri, Mehmet Doğan, Burak Çan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyit Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Berhan Teliman. Aleyküm selam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitgediz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli, Belo, Olcan, Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerin başta dayım Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır, Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teliman. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere abi kardeşlerim Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben Menemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitgediz'den Osmancan Oz, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar. Bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suç ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teliman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan, Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın yani Basmaneli, Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz Gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden kralını tanımam şarkısı Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum bayraklıdan Berhan Teliman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Onurcan, Pınar Gediz'den Osmancan, Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakul yani Karakol, Beko, Talha, Arslan, Serhat Arca, Doğukan, Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım bakidir. Arda Doğan ve Berhan Teliman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüşbalacı çocuklarına selamlar olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T3A19 koğuşundan Şahin Beklen. Kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bint,

Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa, selam olsun Eyüphan'dan. Bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşer, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı kader birliği yaptım. Abim Efe Uz, Vezir Işıklı Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklem, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp başta kader birliği yaptım. Efe Uz olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Ser ve son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Murat abi, ben Tekin Ceon koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teyki Ceon Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba. Aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural. Mehmet Güler abim akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimen Tepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tinas.

her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aradın.

0: Murat'la gönülden gönüle devam edecek.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada Serdar Koyuncu,
2: Serdar'ım,
1: Furkan bir not bıraktı. Abime söyler misin? Kapanıyor e-görüş. Sürekli devre dışı atıyor bize. Abi dedi, söyler misin? Merak etmesin. Herhalde arıyormuşsun galiba. Ama sistem atıyormuş kendilerine. Haberin olsun, bilgin olsun sevgili kardeşim Serdar Koyuncu. Bu arada T2A4'teki abi kardeşleri. Tarık Akan abim burada. Size bir selam gönderecek radyo başına T2A4'teki abi kardeşlerim. Birkaç mesaj okuyacağım. Ondan sonra Tarık abimle buradan selamını gönderecek sizlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümit Can Üstünde, Agit Fırat Çerger, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahya, Melih Kağanpala, Ömer Koşu, Hikmet Şahin aynı kurumda olduğum Azat Özışık, Ahmet Buzkan, Latif Can Doğan ve son olarak Foça Açık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Gazap İzim'den Anne Bugün Hava Kasvetli şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Enes. T4A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun namı der. Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyüphan'dan Ekileri Bir Gün şarkısı armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan Fafi Salih Dursun. Benim canım kanım atamız kral babamız. Mümin Doğan yoluna can değil canlar feda olsun. Dayım Emre Doğan, Kirvem yoldaşım, Big Boss Barış Doğan, Bayrakta Sancak'ta B'de. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. T1A19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler. Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker. Abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. T1A19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler. Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın. Ben T1B3 koğuştan eski İzmirli Barış Cicik. Başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan amcam. Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz.

0: Eftos, Keko, Fırat, Öztaş, Teren, Muhammed, Koçi, Cihan, Menekşe, Yasin, Akçay, Baran, Doğan, Polat, Yalçın, Zübeyir, Eleftos yani Tonu, Menderes, Öztürk, Serhat, Aziz, Mertşen, Murat, Akgün, Ramazan, Çetin, Serdar, Barış Arır. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftos ve Muhammed Koçi'ye armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in aslanı Harun Tarduş, Fırat Öztaş, Teren, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğit Çankara'da bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur. Bir gün yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Selamlar aleyküm Murat abi, ben T2B3'ten Fırat Orakçı. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sonsuz aşkım Nehir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı, canım eşim, nasılsın, iyi olmanı Cenab-ı Gönül'den, cani gönülden, evet cani gönülden diliyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum, seni çok özledim. Ben iyiyim, Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek. Güzel günlerde birlikte olacağız, seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünya gelip geçici, sen hem bu dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğimsin. Zehra annemin ellerinden öpüyorum, Allah'a emanet olun inşallah. Sonsuz sevdam Nehir'im. Şunu da okuyayım Tarık abi, ondan sonra sana vereyim mikrofonu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B2'de yatmakta olan Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Öncelikle aynı kampüste bulunduğum dostlarım başta Batu Bingöl yani Yeppa, Furkan Günal, Özgür Güney, Gürkan Tilki, Kadir Tosun, Poça Açık'ta yatmakta olan Metin Güreşçi yani Zagzok ve farklı hapishanede yatan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim bakidir. Gece bir söz bırakıyorum, ne özgürlük kalıcıdır ne de esaret. Bugün değil ama elbet bir gün. Murat abi, ben T4B2'den Alişan Taş, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bir dostu vefayı, biz dosta vefayı da biliriz, yâre sevdayı da. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun DG. Murat abi, ben T4B2'den Alişan Taş, yatmakta olduğum abi dost kardeşlerime Cihan Akın, Taha Yasin Yılmaz, Olcan Gördes'e, Enes Aydemir, Kadir Yasin, Temur Alman Okan, Volkan Yılmazel yani Miri, Emre Sepeçi, Uğur Bala yani Hoca Cemal, Korkmaz Samet, Aydemir, bu derlere selam ve sevgim bakidir. Gece bir söz bırakıyorum. Güneş doğudan, hainlik batıdan doğar. Tarık abim hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Tarık abi, ne yapıyorsun?
1: İyi abi, sağ ol, sen nasılsın abi?
0: Allah razı olsun, geçmiş olsun.
1: Allah sağ olasın abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun, sağ ol.
0: İyisin
1: abi.
0: Değil mi abi?
1: Çok şükür abi.
0: Arda hoş geldin. Bulduk abi. Ne yapıyorsun? Allah yüzü. Kardeş sen de hoş geldin.
1: Velat.
0: Nasılsın Velat, iyi misin? Allah razı olsun.
1: T2A4 koğuşu. Umarım, umuyorum beni dinlediğinizden eminim. Aynen. Bir an duygulandım, kelimeleri şey yaptım. Şakranda T1, T2, T3, T4 tüm olan tüm mahkumlara bir an önce Allah sizi o dar kapıdan kurtarsın babam. Vanlı Furkan, bugün mahkemeye çıktın. Üzücü bir haber aldım. İnşallah ayın 5'inde Allah'ın izniyle dışarıdasın baba. Papik dayı, Özdemir kardeşler, Fatih Tüngün ve ismini sanmadığım birçok arkadaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Baran Akan, Hamit Elma, Cevzet Kalkan, hepinizi seviyorum baba. Bir aklım da sizde yani. Emin olabilirsiniz. Dışarıda bildiğiniz gibidir. Bir an önce inşallah Allah'ın izniyle mahkemede çıkacaksınız yani. Şeydir. Yok yok, heyecan yok abi valla. Bile bir an duygulandım. Bak Velat, şeye de bir selam gönder istiyorsan. Baran'la Hamit'e.
2: Onun biraz defter kabarık. Öncelikle selamun aleyküm bütün mahkum arkadaşlara, selamlarımı iletiyorum. En yakın zamanda hepiniz ailenizin yanınızda olursunuz inşallah. Özel olarak abim Hamit Elma, Uğur Akan, Tolga Çakır, Muratcan Özyiğit dostlarım, Özcan Savuk, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Polat Yalçın, Yusuf Özdemir, Samet Özdemir, Enes Özdemir, Vedat Dağ, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Feyyaz Uluç, Mehmet Yıldırım ve bütün ismini sayamadım dost kardeş abilerime selamlarımı yolluyorum. Gece boyunca bütün şarkıları size armağan ediyorum. En güzel günler hepimizin olacak inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu hediyesi için de
3: Murat abime çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Emin olun ki hani gün içinde hepiniz bir yerlerde bir eksik bırakıyorsunuz. Dışarısı için de merak etmeyin. Allah'a şükür herkesin sağlığı.

0: Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün mahkumlara selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun.
1: Furkan, Furkan sizleri seviyorum. Bak ismini saymadığım tüm arkadaşlara selam olsun. Emin olun birçoğunuzun ismini hani söylemek istiyorum. Belki yan kısıtlı olabilir diye adamı da zor duruma bırakmak istemiyoruz. Diğer arkadaşlar da diğer şeylerde hapishanelerde yatan arkadaşlar hakkını helal etsin. Belki bir kıymetli zamanınızı çaldık. Hakkınızı helal edin baba. Abi bir tane şarkı onlara hediye edelim ya.
2: Tamam ne yapayım?
1: Aynur Doğan'dan. Esmer mi? Ele onlara gelsin abi.
2: Var mı ilave edeceğin abi?
1: Yok abi.
2: Tamam abi. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın baba. Allah'a emanet olun. Allah. Aklım sizdedir. Haberiniz olsun.
2: Buyur benim.
0: Muratcan Özyiğit kardeşim. Her şey güzel olacak. Merak etme. Kendini de bırakma aslan dostum. İnşallah önümüzdeki mahkeme daha güzel şeyler olacak. Köfte, kendine iyi bak köfte. Baran Akan. Kısa kesiyorum. Allah'a emanet olun hepiniz.
3: Tarık abim, Allah razı olsun. Estağfurullah abi. Estağfurullah ne demek? Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Estağfurullah abi. Başımızın üstüne.
1: Cevzet, bu parça sana gelsin Cevzet.
3: Evet, sırada güzel bir şarkı var. Bir şarkı sonrası yarım saatlik bir kayıt mesajlarımız son. Gece 12 olmadan kardeşlerimle paylaşayım. Yarın Allah nasip ederse bir kez daha hatırlatayım. Akşam 7 çeyrek içe tüm kayıt mesajlarınızı yetiştirebildiğim kadarını paylaşacağım 9'a kadar. Kalan kısımlarını da inşallah bu şekilde süreç içerisinde paylaşacağım. Bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımızın hepsi takriben bir 25 dakika. Sonrasında WhatsApp'tan son mesajlarınızı paylaşıp takriben 12-25 geçe gibi operatör mesajlarına kaldığım yerden devam edecek.
1: Baran bak Arda'nın da selamı var sana. Bak.
4: Selamun aleyküm köfte. 16 Haziran'da baba yanımızdasın. Hiç canını sıkma. Hamit abi sana da selam olsun abi. Vanlı Furkan, Papik dayı, Cevzet abi hepinize selam olsun. En yakın zamanda inşallah yanımızdasınız abi.
1: Unutmamışız ha. Aklımızdasın.
5: Urfa insan

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 Can 6 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracınınla mahalle insanlarına seslenmek istiyorum. Başta bulunan dostum Ömer Çakır, Doğan Kanat, Çeko Fırat, Mazlum Kanat, Ercan Ekin, Mertcan Tokaç, Vakit Erbit, Deniz Koçlak, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Batuhan Akın, Ahmet Cintan, İsmail Can Kırma. İsmini yazıp yazamadığım dost abi kardeşlere selam ederim. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C16 Koç'tan Roşat Demir. Kampüste bulunan dost abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Kemal Can Göremen, onun derlisi Gurur, Şahan Demir, Ali Aksoy, Lokman Bulut, İsmail Can Kırma, Taner Yeşildağ, bu derlere selam ederim. Ayrıca Barışcan ve Barışcan Sevke Giden, Furkan, Balyoz, Hidayet, Akyol, Mehmet Armancı, Emre Berber, Umut Akkuş, bu derlere Yıldız Silbe'den Anlamak için şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Türk Gencay. Aleykümselam Türk Gencay kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Ayretlik dostum Erzurumlu Halil Naz ve Kader Birliği yapmış olduğum can dostlarım Murat Çampak, Samet Özdemir, Selçuk Polat, Emrah Timur yani Emi abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Serhat Akgül ve can kardeşlerim Özbiraderim Orçun, Metin İsmail Can Kırma, Roşat Demir İki Gözüm, Mert Şen Seçer, Cengiz Han Toprak, Bornavalı Dedo Sezgin, Vedat Duman İzmir Hapishanelerinde dostlarım Yiğitan Çakır, Burak Kaya, Mehmet Durak, Okan Durak, Ahmet Cintan, bu değerli canlara bin selam ederim. Rabbimden tez zamanda ailelerine kavuşmalarını dilerim ve bu değerli

Lara Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan ediyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1C16 Koğuş'tan Altındağlı Murat Can. Pak aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım can dostlarım. Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, iki gözüm Selçuk Polat Gür, Çeşmeli kıymetli abim Mustafa Çakır, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Gülşen, Emrah, Vedat Duman kardeşler, abim Ferhat Akgül, Emi yani Emrah Timurkan'dan olmasa da candan olan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail Can Kırım'a, Roşat Demir, Bornavalı Dedo, Ahmet Cintan, aynı kurum A14'te olan değerli abim Fırat Özışık, kıymetli dostum Oğuz Solak, A14 koğuşuna selam ederim. Ayrıca Antalya Seyirtepe'de olan çatlı dostum Furkan, Balyoz İstanbul Maltepe, kıymetli abim Serkan Şahin, Can abim Umut Özdemir'e selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da Koğuş'ta kardeşimin sevdiği Mizgin Aylak Halil Nar kardeşim dostu, benim de kendi kardeşim olan Metin Bulan'a bin selam ederim. Murat abim, seni seviyorum şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Beni tanıyan ismini yazamadım. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Ali Can, Coşkun Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçim ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan Ali Can, Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuş'umda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan, başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime, T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Ali Can, Coşkun Aliço ve Volkan Ural, can kardeşlerimizin değerlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın değerlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın değerlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben dört nolu A15 koçtan Çetin Temel, namı der Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Vehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak,

0: Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran, Yüksek Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan, Yoldaş Çetin Temel, Mehmet Fatih, Özışık Berkan, Birlik yani Rabbin Üstadı Aslan Yeğenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan, Miraç, Eren, Özkan, Gürkan, Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı Namıder Hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim Toroslu Devran, Yüksek Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a, ayrıca canım amcam Fehim Arı Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özyeşik yani Yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özen, Namıder, Pope, dayım Yasin Yeni Hana, Aslan amcam Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkan Bölük yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Ogün, Özdemir, Mazlum Aykurt, Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka koğuşlarda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşit Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Gökdere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su misali şarkı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı Namıder Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran, Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım, B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı Namıder Hoca.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader biri yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz adı belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer, Sayın Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, Üçnoğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, Dörtnoğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum bu değerlilere. Bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Ala çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Ala'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beyaztaş, Şaşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir namı der koştu. Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz adı belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygınız, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus adı belli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B10 Koç'tan atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş namı der Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın namı der Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz adı belli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Badoğan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve derlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir namı der koştu. Cesim Bağ, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz adı belli, Kadir Yangın namı der Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, Dörtnolu A19 Koç'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koç'tan bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koç'tan bin selam olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 koçtan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koçta bulunduğum kardeşlerim yok. Berhan Teriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yaramıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya kafama sıkar giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda.

Başta olmak üzere dost abilerim Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onur Canpınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, can parçam, güneşim, nefesim, Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo, Arda Doğan'a, Enver Yılmaz, Firari Mahkum Şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan Teliman ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgür, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner Subaşı, Ömer Koçu, Candan Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı. Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan, aleyküm selam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, ayrıca teknelerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler selamlar Murat abi. Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kadar bir yaptım dostlarım, başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya'ya, ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleyküm selam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur yener, yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış, aleyküm selam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. Allah var gam yok, Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Gazap İzim'den Kaç İstersen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Benim için çok değerli olan Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Ahmet Can Alan, Abdül Çelik, Volkan Çakmak, Hakan Yavaş, Namı Der AK-47, Burhan Ormancı, Reber Hacıoğlu, Batuhan Özgür yani Bozo, Hikmet Cayvaz, Olcan Yazıcıoğlu, Kuruçaylı, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Ramazan Gültekin, Toroslu, Ağralı, İvo, Oktay, Şaban, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, İbrahim Küreken, İbrahim Dağlı, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım dostlara baki selamlar. Bulunduğun yeri cennete çeviremezsen gideceğin her yer cehennemdir. Daykolu Engin Kaya. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, kampüs içinde ve çevre cezaevlerinde bulunan benim için değerli olan abi dost kardeşlerim Bucalı Atamer Çelik, dayım Çakır Taner Ak, Çakır Taner Akgün, Kahraman Fırat Özışık, Mert Eko Kahraman, Harun Tarduş, Asil Çalışkan, Köylü Mesut Çaylak, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Fırat Durmuş, Okan Müço, Ozan Kumluova, Şeyh Muskaymaz,
Son olarak Manisa T-Tipi C5 koğuşuna bulunan Çiventepe'li Ahmet Acar'a, bu değerli ve kıymetlilere, beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Önemli olan bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmak. Dayıkolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Kıymetli abi, dost ve kardeşler Hakan, Fırat, Epik yani Bucalı, Uzun ve Reber Hacıoğlu başta olmak üzere. Ramazan Gültekin, Dayıkolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Hakan Yavaşhane, AK47, Burhan Ormancı, İbrahim Dağlı, Aytaç Kaya, Hikmet Çaybaz, Olcan Yazıcıoğlu, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür yani Bozo, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Toroslu, Ağrılı, İbo, Eski Çamlık'tan Recep Şenkür, Oktay Şaban, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, tüm A3 koğuşuna gönülden selam ediyorum. Çalan tüm Ahmet Kaya şarkıları A3 koğuşuna armağan olsun. Kaderi Ahmet Canalan. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Burada benim için çok değerli ve kıymetli can dostum, can parçam Ahmetli Harun Tarduş başta olmak üzere Ömer Faruk Yıldırım, Bekircan İşten, Hamza Çelik, tüm C14 koğuşuna baki selam ederim. Birader Harun Eme şarkısı benden Ahmetlim Aslanı Harun Tarduş armağan olsun. Amcam Mehmet Eryakşı, kardeşim Adnan Doğan, Şeyh Muzdayar ve tüm B13 koğuşuna, kıymetli dostlarım Süleyman Taşar, Osman Temel, Yusuf Kaymaz, tüm A13 koğuşuna, Hakkı Kaya, Sergen Temel ve tüm A16 koğuşuna da. Ayrıca Fırat Gizgin ve Namı Der, tüm onlara Erdoğan Şahin, Bucalı Muhammed Cankurt, Ödemiş'teki abim Serkan, Söylemez Can Kuzenim Feyyaz Peske, Can abilerim Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Bucacık'ta Atamer, Çelik Foçacık'tan Dalton, Fırat'tan Uğur, Büyük Su ve adını sayamadım tüm Abidos kardeşlere baki selam ederim. Ahmet Can Alan silah da sessiz ama patladığı zaman yerini çığlıklara bırakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Hakan, Fırat, Epik yani Bucalı, Uzun. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım dostlarım Ahmet Can Alan, Reber Hacıoğlu, Engin Kaya yani Daykolu, Parlak, Hakan Yavaş, Burhan, Ormancı, Aralı, İbo, Ramazan, Gültekin, Abdül Çelik, Yılmaz, Ecellioğlu, İbrahim Dağlı ve Recep Şenkür'e canı gönülden selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim anlayanlar için, dilimi vefasızlar için yüreğimi yordum. Hakan, Fırat, Epik yani Bucalı, Uzun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuştan Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun. Farklı koğuş ve farklı kurumlarda olan dostlarım Fırat'tan, yani Şeytan, Dalton, Adem, Çelik, Uğur Büyüksu, Fırat Gizgin, Harun Tarduş, Mesut Çaylak, Erkan Tan, Ömür Ürün, Süleyman Taşar, Yusuf Kalbişen, Muhammed Cankurt, Taşkın Eleftoz ve adını sayamadım tüm abidos kardeşlere bin selam eder. Ve derim ki sana yapılan ihaneti unutma, unutursan çok üzülürsün. Murat abi benden tüm dostlara Aynur Polat'tan Esmene şarkısını çalarsan sevinirim. Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı derake 47. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun ve mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Reber Hacıoğlu, Ahmet Canalan, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Batuhan Özgür, yani Bozo Toroslu, Ağrılı İbo, Oktay Şaban, Mesut Hacıoğlu, Kasım Demirci, Erdal Karataş, Serdar Karataş ve 4 nolu T tipi B7 koğuşunda bulunan canım kanım olan abim Adem Yavaş, ismini sayamadım, bizi tanıyan ve tanımayan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hakan Yavaş, namı der AK-47, der ki hayat senin hangi melodiyi sevdiğine bakmaz, yalnızca kendi şarkısını söyler ve geçer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Burhan Ormancı, aleykümselam Burhan kardeşim. Başta dostum Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, canımdan öte can kardeşim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Reber Hacıoğlu, Ahmet Canalan, Dayıkoğlu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, yani Bozo, Kubilay Bozbey, Erdal Karataş, Serdar Karataş, Erhan Karataş, Orhan Ormancı, Adem Yavaş Köylü, Mesut Çaylak, Erdoğan Şahin, Nado Emrah Yaşar ve ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşünceye dek sevgiyle kalın. Murat abi ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK-47, başta 4 nolu B7 koğuşuna bulunan kandan ve candan olan abim Adem Yavaş, Burhan Ormancı, dostlarım Asil Çalışkan, Ahmet Canalan, Özdemir,

Altındağ ve Çamkule çocuklarına Gökhan Nariş, Çamur İvo, Erhan Karataş, Orhan Ormancı, Mami Yıldırım, Gencay Türk yazıcı oğlu Kubilay Bozbey, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlarıma Baki selam eder, Hakan Yavaş namı der, AK-47 der ki yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç Doğukan, Güngör Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven Şehmus Sürer. Selamun aleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam edelim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlikli olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.

kayıt mesajlarımızı bitirdik. WhatsApp'tan son gelen mesaj. Şimdi WhatsApp'tan mesajlarını okuyacağım kardeşlerim. Hemen sizinle küçücük bir şey paylaşayım. Bu saatte okunmasının duyan kardeşlerim. Şimdi mesajlarını okuyacağım kardeşlerime hitaben söylüyorum bunu. Bu saatte okuyacağım mesajlarınız, bu saatte gelen mesajlarınız. Bilginiz olsun. Benlik bir şey yok. Ona göre hani aklınızda bulunsun. Murat abi niye bugün böyle mesajlarımızı bu saatte okudu demeyin diye söylüyorum. Çünkü zan altında kalmaktansa burada sizlerle bunu paylaşmak en güzeli. Ki yayın yönetmeni her gün paylaşıyor durumda. WhatsApp denilen durumda paylaşıyor. Diyor ki kardeşler, ablalar, abiler mesajlarınızı en geç şu saate kadar atın ki sırasıyla okunuyor deniliyor. Ki herkes de görüyor bunu. Ama maalesef şimdi okuyacağım mesajlar bu saatte gelen mesajlarınız, haberiniz olsun. Evet, Mehmet Fatih Özdeşik, şimdi sana özledim desem vereceğin cevap ne bilmiyorum ama seni çok özlüyorum. Anlatılabilir hal değil inan. Yazamıyorum, arayamıyorum, sarılamıyorum fakat öyle özledik ki yer gök şahit buna. Mehmet Fatih Özdeşik, bazen düşünüyorum da bir insanın kalbine bu kadar iyi gelebilmek nasıl bir mucize bilmiyorum. Seni gördüğüm anda içimde tarifsiz bir huzur doyur. Konuşmam ayrı, güzel görüşün ayrı. Sesinin tinisi bile kalbimde iz bırakıyor. Belki sen fark etmiyorsun ama ben her gün biraz daha sana alışıyorum. Çalan tüm şarkılar sana gelsin. Ben T1A8'den Erdoğan Dikmenoğlu'lar Ekinoğlu'da yatan 7 Yılmaz'a sesleniyorum. Derdi mektubunu aldım amcaoğlu, cevabını yazacağım. Batu'ya da selam söyle. Sizi seven kardeşiniz Erduş. Ben T1A8'den Resul Kortak, T1'e yeni gelen kuzenim Hüseyin Aslan'a sesleniyorum. Radyo başına gelsin. Hüseyin, senin hangi koğuşta olduğunu bilmiyorum. Ben direkt yazdım seni yanıma almak için. Sen de yaz dilekçe kurula. Koğuşundaki herkese selamlarım var. Senin hangi koğuşta olduğunu evi ara söyle. Haber yolla, seni seven kuzenin Resul Kortak. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, kaderin olduğu gün tüm kederleri seninle değiştirdim. Alın yazımın her cümlesine senin adının harflerini yerleştirdim. Göstermesin Allah bana senden yana çaresizliği. Seni çok seviyorum. Murat abi, Sezen'ime Hande Yener, Serdar Ortaç'tan İki deli bir araya gelmemeliydik çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. İnsan bu hayatta inandığını yaşar derler. Ben de seni yaşamak için sana inandım. Bir gün sen ve ben değil de biz olduğumuzda bütün batan güneşe gülümseriz. Ayrıyken geçen tüm günlerin inadına. Ayrıca Sezen'ime dostluk yapan Eylem kardeşime de bin selam olsun. Murat abi, Sezen'ime Dropkolik Gözlerim Var Ya şarkısını çalarsan sevinirim abim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John'dan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alan Sorhan Şımarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış, Serdar Yakup Tezen, Semi Ölçen, Cihan Taze Fidan, Furkan Çubukçu, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe ismini yazamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya, abim Orhan Şımarcı, derleri Arzu Kaya ve Ecem yengeme de selam olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcıyan Alanso, başta hapishanelerin eski temeli dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli Mehmet Ali, Murat Babam, Mehmet Barış, Ömer Patır, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs, Aslan kardeş,

Kendine çok iyi bak orada. İyi olursan biz de burada iyi oluruz. İyi geceler aşkım, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Selamlar, ben Yusuf Afin'de Aslan amcaoğlum, bol bol selamlar. Oradaki dostlarıma da bol bol selamlar. Ben T1B14 Fuat Afin'de başta koğuşumuzun adaletini sağlayan amcam Yalçın Öztanık ve Aslan dayım Apo Korkuç olmak üzere Aslan abilerim Sadullah Başar, Samo dayı, Sedat dayım ve dostlarım Mithat Birlik abim selamlar olsun demiş kardeşimiz. Tepecik Tenekeli'den Yüco Gattar, 4 nolu B2'de yatan aslan babam Yücel Gültepe babacığım, bugün de geçti senden uzakta. Beni neden güçlü biri olmaya zorladın canım babam? Ben her şeyi seninle halletmek istiyordum. Seni çok özledim baba, sakallarına kurban olayım. Attığın adım, izlediğim yol yolumdur babam. Az kaldı sabır, iyiler sonunda mutlaka kazanır. Rabbim bizimle. Şakran T4C2 koğuşuna yatan Kadir Sarıoğlu'na sevgilerimle. Eğerim başımı eylemem kelam, sen olmayan suretten haya ederim, senden gayrısı gözüme haram. Ben senin aşkınla serden geçerim, bir avuç duam var içinde, hep adın var canımın içi, özlemde bekleniliyorsun İbrahim Erkal'dan, burnumda tutuyorsun armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevi B9 koğuşuna atan Gizem Belge'ye, canımın içi gizemim, kalbimin sızısı, biziz merak etme, sen iyi ol sabret, az kaldı sen de çıkacaksın, orası kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Çarşamba günü geleceğiz hepimiz görüşe, bir an önce kavuşmak dileğiyle kara kızım, bütün koğuşa gelsin Emre Över'den Hapishane şarkısı. Ben 4 noldan Tarkan Polat, buradan 2 noldan Emre Ördekoğlu'na sesleniyorum. Emre abi Yaşar iyi, aklın onda kalmasın, sevk yazdı ama sevk zor çıkıyor. Yaşar'a telefon evrağı gönder, kimseyle iletişime geçemiyor. Çağlar Çakıl Barış abiye de çok çok selam söyle. Sıradaki şarkı Armağan olsun. Ben hemen cezaevinde olan Ali Şemen, canım sevgilim, her şeyim, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, her şey çok güzel olacak Ali'şim, sıradaki şarkı Armağan olsun. T3B12 koşuna yatan Şahin Yörükler radyo başına, abi ben geldim evdeyim, herkes çok iyi, Çakır da çok iyi, pazartesi gününü bekliyoruz araman için, bizi hiç merak etme, her şeyi bıraktığın gibi kendine dikkat et. Ben Çakır İzmir Buca Yüksek Güvenlik Cezaevinde yatan aslan kardeşim Oğuzhan Durna, C324 tekli koğuşunda herkese selam olsun. Ben Oğuzhan Durna, Şakran T2A5 koğuşundaki herkese selamlar olsun. Abilerim ben burada iyiyim, hakkım size helaldir, siz de hakkınızı helal edin. Herkes Allah'a emanet olsun. Murat abi canım dayım Savaş Aktaş, senin yokluğun içimizi burksa da duruşun bize her zaman güç veriyor. Burada adını her duyduğumuzda gurur duyuyoruz, çünkü sen bizim için sadece bir dayı değil, sırtımızı yasladığımız koca bir çınarsın. Bilmeni isterim ki seni hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da, her zaman dualarımızda kalbimizdesin. Sen güçlü durdukça biz daha da güçlü oluyoruz. Güzel günler yine aynı sofrada oturup birlikte güleceğiz. Kendine dikkat et aslan dayım. Yarım gelen bir mesaj. Dayım burada herkes seni özlüyor, seninle gurur duyuyorum, senin güçlü duruşun bize de güç veriyor. Bil ki hiçbir zaman yalnız değilsin, dualarımızda kalbimizde hep seninle, seni çok seviyoruz aslan dayım. Yenderin Kemal, Eyüp Furkan, Ogi, Halil Hakkı. Poça Açık Cezaevi B47'de yatan canım sevgilim Ahmet Hakan Tekin, çok seviyor ve özlüyoruz. Onun için Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısı armağan etmek istiyorum. Bil ki sen her daim saklımdasın, yanımdasın, her şeyim. Ali Durak, Şakran T112'de kapalıdan Ali, nasılsın, iyi misin? Ben Çağla, seni çok özledim. Neden aramıyorsun? Bekliyoruz aramanı. Kötü bir şey mi oldu bilmiyoruz. Çok merak ettik seni. Çarşamba günü görüşüm varmış 3'te. Beni yazmayı sakın unutma, geleceğim. Ben C11'den tahliye olan Memnune Yürük, eski koğuşumdaki ablalarım Gülperi, Güleser, Naciye, Canan, kötü gün dostlarım Candan, Gülseren, İrem ve Sinem'e selam olsun. En kısa sürede özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle sıradaki şarkı tüm B9'a armağan olsun. Ali Durak, Şakran T112'de çarşamba kesin görüş var mı? Bizi birinden ara, kesin ulaş bana, ya da anneni ara, arattır birine. Tam bilgi vermiyorlar bize. Ara anneni, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol, dikkat et kendine, olur mu? Seni çok seviyoruz, sıradaki şarkı sana armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim.

0: Bendence 15'te bulunan kızlarım İkram Madak ve derlisi Beyki'de bulunan Emel Madak, Gizem Kanlı Sultan, Korkmaz Bahriye, Günay Gülo Ergül, Derli Gökhan Ergül, Saffet Özcan, Çimentepe'li Ayşegül'e gelsin. Murat abi, biz Manisalı Birgül'ün yeğenleri Irmak ve Toprak, C15 koğuşuna bulunan İkram Adak, Gizem Kanlı Sultan Korkmaz ablalarımıza sesleniyoruz. Sizleri çok seviyoruz, her an yanımızda hissediyoruz. Sizi unutmayın, biz bir aileyiz, öpüyoruz sizi çok. Ben T1B18'den Ozan Yazar, benim için çok değerli olan aslan abim Halil Karagöz abi, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Rabbim bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileli, seni seven Ozan Yazar. Ben Ozan Yazar'ın kız kardeşi Nazar Yazar, eski İzmir'den Özcan Yazar abime, Rıdvan Yazar kardeşime selamlarım olsun. Hepinizi çok seviyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere aslanlarım, kurban olduklarım, sizi çok seven kız kardeşiniz Nazar Yazar, Allah'a emanet olun. Ben T1B18'den eski İzmirli Ozan Yazar, benim için çok değerli olan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Doğan Baydur, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Mustafa Evcili, A7 yatmakta olan aslan kardeşim Özcan Yazar, C13'te yatan Rıdvan Yazar, sizi seven deve yani Ozan Yazar. Ben T1B18'den Ozan Yazar, benim için çok değerli olan aslan abim Halil Karagöz, abi doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Rabbim bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, seni seven Ozan Yazar, Özcan Yazar. Ben eski İzmir'den Nazar Yazar, T1B18'den Ozan Yazar abime, A7'den Özcan Yazar abime, C13'ten Rıdvan Yazar kardeşime selamlar olsun, sizleri çok seviyorum. Şakran kapalı T1'de yatan Uğur canımı, benden gelsin Yıldız Sibe umadığın anda, sevgilim seni çok seviyorum, sabırla bekliyorum, aklım burada kalmasın, hiçbir şey takma kafana, orada spor yap bol bol, seni iyi görmek istiyorum. Ben Menemen C6'dan tahliye olan Enes Yaşar, buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, aynı kaderi paylaştığım İbrahim Yılmaz, Berhan Teliman yani Zanlı, Dodo Arda, Doğan Gümüşpala'nın efsanesi Emirhan, Yiğit Basmaneli, Velo, Yasin Gökgöz, Onur Can Pınar, mahkemesi atmış, çok üzüldüm. Hepsine selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Şakran T1 Uğurcan Tekin'e, Nazar Kara'dan, Şerif Kayran'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Kalbim benden sana gelsin. Hakom'un en çok sevdiği şarkı. Seni çok seviyorum, sabırla bekliyorum elbet bir gün. Ali Durak Şakran T112'den ben Çağla. Kurban olayım Ali, ara beni, haber almak istiyoruz senden. Seni çok seviyoruz, yalnız değilsin asla unutma. Pazartesi geleceğim, her şeyi öğrenme annenle. Seni çok seviyorum, asla unutma. Mesajları ben atıyorum, sana kurban olurum, sana ben. Murat abi, ben Buca Açık'tan Şeyh Muslayer, T1B13'te yatan dayım Gündoğan Doğan, Ferhat Yalçın, Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu, Mehmet Akan, Adnan Doğan, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çalan bütün şarkılar benden sizlere armağan olsun. Ben Buca Açık'tan Şeyh Muslayer yani Çavreş, canlarım olan aslan mahalle çocuğum Mehmet Toprak, Emrullah Korkmaz, Uğur Tezcan, Kerim Bakır, Mehmet Demir Pençe ve koğuşta ismini sayamadım. Tüm canlara benden selam olsun, hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben Aynur Ayten, Şakran T2 C5 koğuşuna bulunan abim Apocan Gül'e selamlarımı iletiyorum. Abi seni çok özledim, bu zor günler geçecek biliyorum, dualarım her zaman seninle. Elbet bir gün tekrar bir arada olmak dileğiyle, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı armağanım olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. Şakran kapalı kadın John bir koşun olan Fatma Melis Şataf kardeşim, kurban oldum. Sakın kendini bırakma, biz bu zorluğun üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Her ne olursa olsun arkanda ailen var, senin aslanlar gibi geleceksin, hiç merak etme ablam, kurban oldum, seni çok seviyorum. Ben Beyza, T3D4'te yatan İbrahim radyo başına, öncelikle selamun aleyküm iki gözüm, sakın başını eğme, senin arkanda dimdik duran ben varım. Gün gelir o demir kapılar açılır, biz yine yan yana yürürüz, o zamana kadar aklında kalbinde bende olsun, seni seviyorum. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma, Kuruçaylı, Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu, Ferdi Konyalı Ömer, T1'de yatan Cix Selo, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptı dostlara Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmet Can Özsokar, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'den Cikselo. Sıradaki şarkı Armağan olsun. T1B16 koşuna atan Aslan abim, diğer kardeşe, kardeşi Ramazan, kardeşten emin olana yemin, dürüst olana şahit gerekmez, senden ötesini tanımam Aslan abim, diğer kardeşe sevgiler selamlar. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptı dostlarına. Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın, İstanbul'u Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de atan Cikselo. Sıradaki şarkı sizlere gelsin. Karagözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, dünyam ben iyiyim, aklın kalmasın, bir sıkıntı yok, kardeşin de seni öpüyor, seni çok seven annen. Şakran T1A14 koşunu olan sevgilim İbrahim Zeybe, her şeyin üstesinden geleceğiz sevgilim, ben her zaman yanındayım, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum bir tanem, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum, sıradaki şarkı sana gelsin. Ben Gökçe Pancar, C16'da bulunan kardeşim Nergis Erol, dostum Nergis'im çok özledim seni. Samet açıktan kaçtı falan, başımda bir dünya olay var kardeşim, sanma ki sizi unuttum, sizi çok seviyorum. Saygıdeğer kıymetli Murat abim, ben A5 koğuştan Şehriban Fidan, aleykümselam kız kardeşim. Derdi dostlarım kardeşlerim Kübra Tepe, Öznur Kali, Buse'nur, Çevik Sinem, Özdamar, Dilan, Sever, Belgin Durak, Sılahüyük, Rukiye, Savaş, Meryem, Demir Döven, Burçin, Şengüz. Sıradaki şarkı Armağan olsun. Ben A5 koştan Şehriban Fidan, Murat abim mümkünse senden bir ricam olacak. Hece herdemden tutuşur dizelerim, çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar abim benim. Sağ ol kız kardeşim. Murat abim ben Gökçe Pancar, C16'da bulunan Diyarbakırlı Şükran radyo başına. Şükom sanma ki unuttum, ben yarısını yatırdım, yarısını da en kısa zamanda yatıracağım. Başımda olaylar var Samet'le ilgili. Ayşegül ablama hepsine çok selamlar olsun, sizi çok seviyorum, öpüldünüz. Ben B11 koğuşundan Betül Duran, güzelliklerim Nurhayat Atay, Bilgi Keleş, Candan Gökmen, Can dostum İbrahim Can Erdoğan. Yalnızlığı seçecek kadar koptu içimdeki güven salınca. Bazen en büyük yanlışı kader düzeltir. Kader düzeltir. Sıradaki şarkı Armağan olsun. Ben Gökçe Pancar, C16'da bulunan kardeşlerim Gülay Vardar, Ebru Göçük, Hasret Bergamalı, Sıla Bergamalı, Hüsniye, Toprak. İsmini yazamadığım hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Sılam resimler ayarladım ama şu an gönderemiyorum. Samet firar etti, nasipse en kısa zamanda göndereceğim. Sizi çok seviyorum. Zeynep Bastık'tan güzel bir şarkı Armağan olsun. Murat Bey, Şakran Kadın Kapalı, B1 Koşlan Ayla, ben T2 C1 Koşlan Ömrüm, Berk Tuncay radyo başına. Seni çok özledim, burnumda tutuyorsun. Yeniden el ele olacağımız günler yakında. Başta Emre Tomruk, Muhammed Furkan, Özlem ve Serkan amca olmak üzere tüm C1'e selam. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Yağmur Şakal, canımın canı, sayılı gün çabuk geçer. Seni seviyorum, özlenen ve beklenensin. Seni candan seven Abdullah Balcı. Murat abi ben Nuran Gökçe, sevgilim Sait Faik Ölçen, yani canım Nihat'ıma sesleniyorum radyo başına. Ben senin hayatındayken ve radyoda böyle duyulurken sana herhangi birinden mektup gelmediğini ve gelmeyeceğini düşünüyorum. Bugün mektubunu aldım. Ben de seni çok seviyorum. Her zaman hayatında aşık olduğun tek kadın olacağımı da biliyorum. Canım sevgilim, sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. T4A14 koğuştan tahliye olan Burak Timoçin koğuşa selamlar olsun. Sedat Can Sakız Çiçeği radyo başına. Birader telefonun ne oldu? Neden aramıyorsun? Seni bekliyoruz. Allah'ın izniyle perşembe günü yanındayım. Beni yazdırmayı unutma. Beni soran herkese selam olsun. Perşembe günü hepinizle konuşuruz. Allah'a emanet olun. T1'de olan Mert Toprak, kurban oldum. Baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerde sen varsın. Seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı'dan bugün tahliye oldum. Şakran C9'da yatan kadın mahkum arkadaşıma Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan ediyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mekiye Benile ablamıza ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm Harman Dalı'ndan Şahin Baran Can kardeşim, Can yoldaşım selam olsun. Hüseyin Özşen, Ahmet Taşkıt'tan size selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün. Murat abi, can dostum, hem abim hem kardeşim Şahin Baran'a selam olsun. Şişmanı onu çok özledi. Görüşüne yazmanı bekliyorum. Aslan gibisin can kardeşim. Şakranda yatmakta olan canım kocam Görkem İl Aslan. Aşkım Esmer ile Semiçek konserine geldim. Çocuklar babam da seni çok seviyorum. Yanımda ol çok özledim. Abi ben B10'dan tahliye olan Merve Mercan. Aynı odayı ve kaderi paylaştım güzel dostum Özgem radyo başına. Turuncuğum güzel bebeğim nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, bir sıkıntı yok, merak etme, mektubunu beklemekteyim. Sen de umarım bir an önce alışırsın, seni çok seviyorum, kendine iyi bak güzelim. Abi güzel dostuma sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Şakran'daki eşim Şerif erkek aşkım, bugün sesini duyamayınca içimde eksik kalan bir şey oldu. İnsan bazen bir kişinin yokluğunu saatlerde değil kalbinin boşluğuyla anlıyor. Ben bugün seni öyle hissettim, ne kadar güçlü durmaya çalışsan da seni özlemek bazen bütün günün önüne geçiyor. Sesin gülüşün bana iyi misin deyişin bile yetiyor aslında içimi huzurla doldurmaya. Murat abi Efe yakışır radyo başına. Şakran T1C13 koğuşuna yatmakta olan Efe yakışır. Canım kardeşim son 10 gün inşallah. 10 gün sonra yanımızdasın. Sayılı günler çabuk geçer paşam. Herkesin sana çok selamları var. Kendini hiç sıkma, üzme. Allah sizinle olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Ben Aktepe'den Ali Doğan. 1 nolda yatan kardeşim Osman Temel. 3 nolda yatan Ekrem Birliğe. 4 nolda yatan İsmet İlhan Abdullah Nurdoğan Şerif Çardan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarıma sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Şakran'da yatan Tepecik'ten Candan. Baba Çörse aşkım ablam. Mektubum bugün geldi. Seni ben de çok seviyorum. O mis kokundan öpüyorum kurban oldum. Kıymetlimiz oğlun çok iyi. Merak etme seni çok seven Aylan Sırka ve Esman. Bütün herkese selam olsun. Allah hepinizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Ben tahliye oldum ama geride 46 arkadaşım, kız kardeşim, ablalarım kaldı. Gülten abla inşallah sen de bugün tahliye olmuşsundur. Çıkınca mutlaka gelip elini öpeceğim. 47 kadının hepsini çok seviyorum. Bir an önce özgür olmalarını, ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mekiye Benile ablamıza ve C9 kadın koğuşuna sevgiler, selamlar, dualarım sizlerle. Murat abim Tülay Demir radyo başına. Şakran kadın kapalı C16'da yatmakta olan Tülay Demir. Ben Nazar Titom çok özledik sizi. Tülay'ım inşallah en yakın zamanda yanımızdasın. Allah'a emanet ol güzel kardeşim, seni çok seviyorum. Murat abi ben T1C9 koğuşundan bugün tahliye olan Muhammed. C9 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Bilal Yavuzer olmak üzere Orhan Işıksoy Semih abi. Tarık abi, Gökhan Balcı, Ümit Şimşek, Sercan Tekin, Adem Göçer, Tahsin Epektaşoğlu, Anıl kardeşime, Dursun dayıya, Cavit Uğur, Bayram, Ceyhun ve ismini sayamadım abilerim kardeşlerime selam olsun. Bir aile olmak, birlik, beraberlik olmak ancak böyle olurdu. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir şarkıyla hem siz hem kendimizi dinlendirelim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Buca'dan Veli Parman Bek. Kız arkadaşım Gizem Bayat'a seslenmek istiyorum. Kalbim ben çıktım, bana acil ulaşman lazım. Senden haber almam lazım. Seni çok seviyorum, sakın unutma. Güzel bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

Ben A5 koğuştan Nazlı Aydın, C6 koğuştan bulunan derlim Gurur Utku Çakmak. Ben iyiyim, ruhumun yarısı. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Kardeşim Burçin Şenyüz Belgin Durak. Meryem Demir Döven Sıla Maviş. Söz olarak dökülecek yaprağım kalmadı. Gücü yeten ağacı sallasın. Sıradaki en güzel şarkılar sizlere gelsin. Ben Engin Avşar ve Vahap Aksoy. T2 B6'da yatmakta olan dostlarıma selam olsun. B6'da bizleri tanıyan arkadaşlar. Radyodan dönüş yaparsa seviniriz. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Ben A5 Koç'tan Burçin Şenyüz. En değerlim Aysu Alan, kardeşim Gülay Soygezer, Nazlı Aydın, Merve Abanur, Gülizar Elvan, prensesim Sıla Başvana. Sıradaki şarkılar armağan olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin aşkım, konuştum babayla. İddianamen bir de bekliyorlarmış gelmesini İstanbul'dan. Seni çok seviyorum sol yanım. Canını sıkma, vardır Rabbimin bir bildiği. Allah'a emanet ol sevdiğim. Şakran T2'de bulunan canım eşim Sezer Sayım. Ben seni çok seviyorum, bunu unutma. Canını sıkma boş şeyler için, her şey gelir geçer. Biz kendimizi biliriz, kendini de bizi de üzme. Seni çok seviyorum. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. Elbet bu devran bize de döner. Allah'a emanet ol canım. Ben Karşıyakalı Yaşar Demir. Foça Açık Cezaevinde yatan Tarık Akkaya. Evlat sonunda kavuşmak varsa özlemek kutsaldır. Seni alnından öpüyorum. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin abim. Sana zahmet çalarsam bütün kader mahkumlarına gelsin. Aslan parçası cansın can Tarık'ım. Şakran'da yatan Mertcan Karayüz. Çok sevilen, her daim yanında olan Mertcan Karayüz. Adı gibi mert olan bu günler geçecek. Az da sabır aslan gibisin. En kısa zamanda yanımızdasın. Beklenen ve özlenesin. En güzel günler yakın. Sen iyi ol, gerisi hallolur. Seni en kısa zamanda yanımda görmek istiyorum. Cansın Mertcan Karayüz. Seni seven, her daim seninle olan Esmen. Koça Açık Cezaevinde olan eşim Tarık Akkaya. İçimde kopan fırtınaları bir bilsen, sana anlatamadım çok şey var. Her şeye ve herkese rağmen mutlu olacağız senin varlığınla. Dimdik ayakta durabiliyorum. Seni çok seviyorum. Kadın Kapalı B9 koğuşuna yatan annem. Ben Gülben'in, Hayriye Aktam, annelerin en güzeli hanım am. Hasret özlem sana sultanım. Hayruş sultanım, canıma can annem. Rabbimin bana en güzel hediyesi iyi ki annem, iyi ki sen. Koğuştaki arkadaşların Gülseren Çatalar, Naciye Çatalar, Mizgin, Nasibe, hepinize canı gönülden selamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ne demiştik? Güneş sizin için de doğacak. Beklenensiniz canlar. B1 koğuşuna olan Hamiyet Güleş. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şakran Kadın Kapalı. C11 koğuşuna olan Fatma Melis Şataf radyo başına. Melis'im, ablam, bir tanem. Annemin çok selamı var sana. Pazartesi geleceğiz, canını sıkmasın diyor. Ben onun her zaman arkasındayım. Yeter ki o iyi olsun diyor. Sen bizim canımızsın. Sakın üzme kendini. Sadece tek isteğimiz bu senden. Allah'a emanet can parçam. Her şey yoluna girecek. Merak etme, sen her şeyden çok ama çok seven ablam gönül. Şakran Kapalı B9 koğuşuna olan annem Hayriye Aktam. Ben Gülden'in, bir başka diyarda tek başıma nefessiz gibiyim anne. Ara sıra açtığın telefonla, yazdığın mektupla can buluyorum. Rabbim seni en kısa zamanda bize kavuştursun. Oğlumun en kıymetlisi, Allah'a emanet ol annem hanımam. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. Kızın Gülbüş'ün. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan bugün tahliye oldum. Şakran C9 zaten 47 kadın mahkum arkadaşım Ahmet Kaya'dan. Güzel bir şarkı armağan olsun. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mekiye, Benile, ablamıza ve tüm koğuş arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Ben Azime, C9'daki tüm kıymetli kadınlara sizi tanımak çok güzeldi, dualarımdasınız. Ben B7 koğuşundan Zeynep Urak, Damla Ateş Al radyo başına. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Merak etme, ben iyiyim. İyi insanlara denk geldim. Melike Baran ablanın yanındayım. Cuma'yı yanındayım. Allah'a emanet ol, bana haber gönder. Ben Elizya, B7 koştan Melike Baran'a geceye söz bırakmak istiyorum. Sensiz eksik geçiyor günlerim anne. Ama seni beklemekten hiç vazgeçmiyorum. Demir kapılar sevgimi senden ayıramaz anne. Bir gün yine sarılacağız. Ben o günü umutla bekliyorum. Melike Baran'ın Bahar, Seher, Semra, Koko, Reyhan, Ronar ve Zeynep'e selamı var. Bütün koğuştakilere Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı armağan olsun.
Menemen Ceviş koşuna yatmakta olan İbrahim Deviren'e Şerife'nin evindeyiz. Her gün seni konuşuyoruz. En kısa zamanda yine aramızda olacaksın. Şerife Asım'ın sana çok selamı var. Seni çok özlüyoruz. En yakın zamanda sana mektup göndereceğim. Seni çok seviyorum İbom. Allah tüm cezaevindeki abilerimizi, kardeşlerimizi bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Şakran T1 ve 6 koğuştan Serkan Üçer, sen güçlü bir adamsın. Bunların da üstesinden geleceksin aslanlar gibi. Sen ayakta kalmalısın. Her koşulda bilirsin. Asla gücünü kaybetme. Her şey yoluna girecek. Bu yaşadıkların seni asla yıldıramaz. Eski Üçer'den selam olsun. Şakran T1 ve 6'da yatan babam Serkan Üçer, aslan babam, seni çok özledim ama biliyorum ki sen güçlü bir adamsın ve bu günleri de atlatacaksın. Sakın umudunu kaybetme. Biz seni bekliyoruz. Her şey geçecek ve yeniden birlikte güzel günler yaşayacağız. Kendine dikkat et. Moralini yüksek tut. Seni çok seviyorum oğlun Bora. Ben İstanbul'dan Murat Tarık Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım kardeşim Demet Doğan için Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Demet'im unutma, bu günler geçecek. Bu bir sınav, daha kötüsü olmasın diye dua et. Bugün yanında olmayanları sonsuza kadar terk et. Allah'a emanet ol abin. T1B18 koğuşunda olan Saim Bayram, canımdan can olan abim Halil Karagöz, abimin doğum gününü kutlarım ve iyi ki seni tanımışım. Sen iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kardeşin Saim Bayram ve Ozan yazar Fırat Korkmaz'a da selam olsun. Ben Karşıyakalı Yaşar Demir, Foça Açık Cezaevinde yatan Tarık Akkaya, aslan parçası. Ben alemlerin Rabbine söz verdim. Seveceğim seni Karşıyakalı dayın, son nefesine kadar senin yanında. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. Allah'a emanet ol can dostum. Foça Açık Cezaevinde olan Tarık Akkaya, kalbimden geçenleri anlatamıyorum ama biliyorum sen beni anlarsın. Yolu yürümeye başladım mı yol görünür. Yolumda sensin sonunda. Seni çok seviyorum. Şakran T1A2 koşulan Mehmet Demirkıran, selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A2 koşulan Mehmet Demirkıran, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Senin aracılığın ile koğuştaki abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Hüseyin Bağkesen, Celal Maden, Keremcan, Yeşil Işık, Manisalı Görkem Aslan, Fırat Mert, Musa Aydoğan, Eşref Paşalı, Aliço, Emre Ekin, Arda Ceylan, Mehmet İlker Demirkıran, Kadir Portakal, Neco Portakal, biz kellesi kopmuşlar. Karışık şu. Evet, bayağı harfler karışmış birbirine. Ne demiş en sonunda? Ya Musalla ya Mapus. Bir tek orası anlaşılıyor Mehmet kardeşim. Abim kolay gelsin. Şakran kapalı kadın C11 koşunu olan Melis radyo başına. Fatma Melis Şataf. Güzel gözlüm, ablan kurban olsun, gözündeki damla yaşa. Kimsenin yaptığı yandan kar kalmaz. Gecenin bütün şarkılar sana armağan olsun. Ömrüm Fatma Melis Şatap, az daha sabır kurban oldum. Sakın kafana bir şey takma. Hayatta olduğumuz sürece her bir şeyin üstesinden geldik. Bugüne kadar gelmeye de devam edeceğiz. Sen böyle dimdik durdukça seninle gurur duyuyorum. İyi ki be diyorum. İyi ki benim kardeşim. Murat abi, ben Yamanlardan Kemal Camgöz T4B8 koğuşuna atan Doğukan Altun radyo başına. Canım kardeşim Bilal Kutlu'nun da çok selamları var. Beraberdik, benim de çok selamım var. Aslan kardeşim kafana takma. İnşallah diğer mahkeme alacağız seni. Allah'a emanetsin. Seni seven kardeşin Kemal Camgöz. Bayraklı'dan Gönül Otel. Canım kardeşim kadın şakran kapalı C11 koşunu olan Fatma Melis Şataf, seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenensin, unutma güzel gözlüm. Kadın kapalı infaz kurumu. Ben Nilay Şener Gülzade, Sonsuz Nazlı Aykurt ve B10 koğuşu arkadaşlarıma sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Şimdi siyah seven kadınların içine bir zamanlar pembe aşık kız çocukları vardı. İyi yayınlar diliyorum. Murat abi, ben Hüseyin Sunal. Yeni şakran kapalı kadın cezaevi C16 koğuşuna yatmakta olan ablam Muazzez Sunal. Bekliyoruz cezaevinin önünde. Ayın 8'inde çıkacağını söylemişsin anne. Saat 23 oldu. Gelmedin, daha merak ettim. Ali Durak. Şakran T1-12'den ben Çağla, ne olursun oku abi bizi. Arasın, çok merak ediyoruz onu.
İyi mi, nasıl, başına bir şey mi geldi? Kurban olurum. Eğer mesajı duyarsan birinden illaki ulaş. Biz pazartesi sana avukat tutuyoruz. Koş, konuştuk, hattı da yapacağız. Kız kardeş, senin gönderdiğin mesajları ben çoktan okudum. Ali Durak, Adana. Murat abi, ben Hüseyin Sunal. Yeni Şakran Kapalı Kadın Cezaevi. C16 koğuşuna yatmakta olan ablam Muazzez Sunal radyo başına. Abla, bugün çıkacağını söyledim. Bekliyorum kapıda. Bir aksilik mi oldu? Annemi arar mısın? Açamamış telefonu. Haber bekliyorum senden. T4 Çağatay Reis'e selamlar aşkının tanesi. Ben Nuriye Ünal. L1 A1 koşunu olan nişanlım Berat Yıldız'a son 2 gün hayatım. Pazartesi yanındayım. Görüşümüzü iple çekiyorum. Kavuşacağımız günler de sayacağız inşallah. Yolun sonunda senin kollarında dinlenmek varsa ben her zaman razıyım. Sevdiğim, gönlünü ferah tut. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Ben Serhat Temel, Foça Aşık'ta yatan dostum Tarık Akkaya ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Murat abi, Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Sabrın sonu selamettir. Ali Durak, Şakran T112'den ben Çağla. Sevdiğim, pazartesi sana avukat tutacağız. Konuştuk, seni orada bırakmayacağım. Dayan sevdiğim, çıkacaksın, çarşamba görüşüne geleceğiz. Hat tekrardan yapılması lazımmış. Avukat öyle dedi. Yapacağız. Pazartesi erkenden kalkıp pazartesi geleceğim. Hat kağıdını getirmeye geldiğimi hisset, olur mu? Pazartesi günü kapıda oturacağım biraz. Kağıdı verdikten sonra. Seni çok seviyorum. Asla bunu unutma. Murat abi selamlar. Aleyküm. Ben Şakran Kapalı Kadın'da yatmakta olan Esen Keskin. Aleyküm selam kız kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım ablam Dilara Elduran, Özlem Kırım, Leyla Kırtop, Zöhre Ergin, Aysel Ergin, Ayşe Yılmaz, Buse Çakmak, Hasret Tanrıverdi, Dila Temiztepe, C13 koğuşundan Selena Yılmaz, T4'te yatan canım kardeşim Sait Sayım, T1'den Aslan kardeşlerim Boran, Baran, Berkant, Baran selamlar. T3'te ruhumda sızı olan Burakcan Baran'a selam olsun. Canlarım için en güzel şarkılar armağan olsun. Yarım gelen bir mesaj kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çınar. Aleykümselam Ali kardeşim. T2B18 koğuşuna atan kardeşim Ercan Küleş'e ve AK47 Ali Kemal Gürcan abime selam olsun. Aynı kurumda bulunan Deniz Demir Ağaç abime de bin selam eder. T3'te yatmakta olan Ahmet Anıl Uysal abime de Allah'a emanet eder. İsmini saydım abi kardeşlerimle. Özgür günlerde görüşmek üzere, ben Ali Çınar. Ben B4'te yatmakta olan Dilara Serenay Yılmaz radyo başına. Haberini aldım. Sen iyi olduğun sürece iyiyiz. Benim seninle dostum bir ömür. Aramızdaki mesafeler dostluğumuza engel değil. Annene mesaj attırdım. Merak etme. Doğum gününde istek attıracağım. Radyo başında ol. Güzel bir şarkı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Buradan Kadın Kapalı'da yatmakta olan Yağmur'um radyo başına. Baktığım her yerde olmasan bile daldığım her yerdesin. Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Murat abi ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Burada Kadın Kapalı'da yatmakta olan sevdalım Yağmur'uma seslenmek istiyorum. Bir tanem, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum dünyam. İnşallah yıl dönümümüzü dışarıda beraber kutlarız. Seni canından çok seven kocan Ünal Yılmaz. Murat abi ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Kadın Kapalı'da yatmakta olan biricik eşim Yağmur'um radyo başına. Zincirler soğuk, duvarlar yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Yağmur'um radyo başına. Çok mermi patladı ama ben bir tek sana vuruldum. Canımdan çok sevdiğim eşime Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Ben Peri Şakran T2 Metan Sabuncu. Canım ben iyiyim, merak etme, daha bir haber yok. Kendine dikkat et, sen iyi ol, ben her zaman iyiyim. Seni seviyorum. Buradaki işleri de merak etme, halletmeye çalışıyoruz. Ama şunu bil, çok yoruldum. Beynim kaldırmıyor artık. Seni ilk Allah'ıma, sonra da seni sana emanet ediyorum ömrüm. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Kurumda bulunan Ömer Tunç, Efe Cantaş, Şerafettin Deveci, Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Berke Kerem ve Can kardeşim Abdullah Can Şahin'e bin selam olsun. Sıradaki şarkı bu değerli insanlara armağan olsun.
Ben Menemen A15'ten Sinan'da kale gibi olan kan bağımız olmasa da can bağımız olan ömürlü kardeşim Rafet Kale bin selam olsun. Bu dünyada ölümden bile gerçek bir şey varsa bizim abi kardeşliğimiz. Murat abi selamünaleyküm. Ben Ali Aşakran T1 B6 koğuşundan tahliye olan Aykut Sucu. Aleykümselam Aykut kardeşim. Beraber kader birliği yaptığın tüm abi kardeşlerime selam olsun. Mahmut Kaya Alp, bugün alamadık seni dostum. Ama Allah'ın izniyle en kısa zamanda seni alacağız. Sakın canını sıkma. Kendini üzme, bu günler de geçecek kardeşim. Tüm abi kardeşlerim, adınızı saymaya gerek yok. Herkes kendini biliyor. Hakkınızı helal edin. Dışarıda hiçbir şey bıraktığın gibi kalmamış. Çok büyük mücadeleler var. Mektup atacağım size. Mahmut dostum. Yarın gelen bir mesajımız. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Öncelikle Sinan Dağ ve Rafet Kale abime çok selam olsun. Değerli abim Hüseyin Can, yani Saldıray abime de selam olsun. Geceniz güzel, yarınlarınız umut dolu olsun. Murat abi sana da hayırlı geceler diliyorum. Sıradaki şarkı değerli ağabeylerime armağan olsun. Aleyküm selam Mustafa Baran kardeşim. Ben Menemen C7 koğuşuna yatmakta olan Mertcan Lafanlar. Aynı kurumda bulundum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mehmet Okatan. Aktan Baharlı Kadir Şayda, Serhat Mehmet Neco, Vito Porik, Mahsun Kadir, Volkan Ceset Sado. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Ben Leyla, canım sevgilim, hayatımın anlamı Mustafa, Menemen A15 koğuşuna. Kalbimin en orta yerinden kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Sen benim en güzel iyi kimsin. Varlığın uzakta olsa bile ruhuma huzur, nefesime güç veriyor. İnanıyorum ki bu hasretin bitmesine çok az kaldı. Ellerini tutacağım günün hayaliyle yaşıyorum. Sabırla, dualarımla ve bitmek bilmeyen özlemimle yolunu gözlüyorum. Biricim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Menemen C7 koğuşuna yatmakta olan Mertcan Lafanlar, abim Satocan Özek, babalarım Kudret Lafanlar, Çağrı Özek, değerli abilerim, amcalarım İbo Lafanlar, Hasan, Ayhan, Sergen Lafanlar, Serdar Lafanlar, Emrah Dinçer, Ersan, Ayhan, Polat Özek, yıllarca yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar umutluyuz. Ben Nazilli'den Can Kocaman, T1'de yatan Cikselo Emrah Kocaman'ın selamları var. Mektup ulaşmış. Sıradaki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sayfamı yenileyip varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade.

Tamam, son mesajlarımızı da paylaşalım. Şakranda yatan Berat Kurtay, seni bekliyorum ve seni bekliyorum ve seni çok seviyorum kurban oldum. Berat Kurtay sevdiğim adam. Berat seni beklemediğim... Şimdi Berat, kardeşimiz demiş ki Berat seni beklemediğimi bilmeni istiyorum. Ya da yanlış yazmış, beklediğimi bilmeni istiyorum biz diyelim yine de. Her anımda kalbimdesin, sensiz olamam ben, sen benimsin. Selamünaleyküm abi. Hamit, Elmas, Samet, Özdemir, Baran, Akan, Muratcan, Özyiğit, Özcan, Savuk abilerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Altan Ateş. Aleyküm selam kardeşim. Şakranda yatan Berat Kurtay, aşk, salı günü geleceğim, açık görüş olduğuna emin misin? Bana muhakkak haber et. Seni çok seviyorum ama ailem de çok özledim. Bana bir yol göster, bir şey. Onu yapayım, kafayı yemek üzereyim. Gitmedim ben Ankara'ya istemediğin için, aklın kalmasın diye. Evde kaldım, kalbimsin. Selamünaleyküm abi. T2'de yatmakta olan Tolga Çakır, Hamit Elma, Baran Akan, Muratcan, Özgür Özcan, Savuk abilerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Altan Selim. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Evet, cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Yarın 7'de bir kez daha hatırlatayım, duyanlar duymayanlara, kardeşlerim belki duymuyorlardır. Yarın 7'yi 5 geçe Allah nasip ederse iki Baba Müslüm'ün iki güzel bir şarkısı. Sonrasına kayıt mesajlarını paylaşacağım saat 9'a kadar takriben. Haberiniz olsun, eğer ölmez de sağ kalırsa. Rabbime emanetsiniz. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.